0: evlenmişiz. Ben de deri tabaklayıp satıyorum biliyorsun. Kazandığım para ancak geçimimizi sağlıyor. Sadaka verebilmeyi ne kadar çok isterdim.
1: Bilmez mi? Peygamberimiz paylaşmanın, insanlara yardım etmenin öneminden bahsettikçe, cennette vaat edilen makamları düşündükçe daha çok istiyorum ama olmuyor.
2: 83. bölüm.
3: Uhud Savaşı'nda aldığı 12 ölümcül yarayla şehit olan Sa'd bin Rebi'nin iki kızı yetim kalmıştı. Sa'd oldukça varlıklıydı. Mekke'den Medine'ye hicret eden din kardeşleriyle malını cömertçe paylaşmaktan çekinmemişti. Cömertliğiyle tanınan bu sahabenin dul eşi ve kızları geçim sıkıntısı çekiyordu. Çünkü Arapların o zamanki uygulamasına göre kadının ve kız çocuklarının mirastan pay alma hakkı yoktu.
4: Esselamu aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Nasılsın?
4: Elhamdülillah diyelim.
0: Peki görünmüyorsun. Bir derdin mi var?
4: Eşim Sa'd'ı kaybettiğimden beri hayat çok zorlaştı. İki küçük çocukla ne yapacağımı şaşırıyorum.
0: Allah kolaylık versin. Kolay değil.
4: Çocuklarımın amcasıyla anlaşamıyoruz. Bize mirastan pay vermek istemiyor.
0: Halbuki Sa'd zengin bir adamdı. Neden malının bir kısmını size vermiyor?
4: Geleneklerimize aykırıymış. Şu yavruların ne yapacağını düşünen yok. Bunu Resulullah'a sormaya gidiyorum. O bize bir çare bulur.
0: İsabet etmişsin. Peygamberimiz Sa'd'ı çok severdi. Sizin darlık içinde kalmanıza müsaade etmez.
4: Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm.
0: Allah işlerini rast getirsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme.
4: Eksik olma. Teşekkür ederim.

0: Ya Resulallah, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var.
1: Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü. Bunlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Ben de Sa'd'ın eşiyim. Bildiğiniz gibi o Uhud'da şehit düştü. Kızların amcası babalarından kalan malın tamamını aldı ve bunlara hiçbir mal bırakmadı. Büyük bir darlık yaşamaya başladık.
2: Peygamberimiz kadının şikayetini dikkatle dinledikten sonra, Allah bu konuda hükmünü muhakkak verecektir dedi. Kısa bir müddet sonra da miras ayeti nazil oldu. Yüce Rabbimiz şöyle diyordu: Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ardından Resulullah kızların amcasına haber göndererek şu talimatı verdi: Saatten kalan malın üçte ikisini onun kızlarına, sekizde birini de annelerine ver. Geri kalansa senindir. Böylece kadınların mahrumiyetleri sona erdi. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi. Bedeviler çölde zor hayat koşulları altında yaşarlar, insanlarla ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergilerlerdi. Adam önce namaz kıldı. Adam peygamberimizin kendisini izlediğinden habersiz şöyle dua ediyordu:
3: Allah bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka kimseye de merhamet etme.
2: Bunun üzerine peygamberimiz gülerek, sen geniş olan Allah'ın rahmetini daralttın dedi. Adam bu kez mescidin bir köşesi

0: evine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine Bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anladı.
1: Özür dilerim. Burada bunu yapmamam gerektiğini bilmiyordum. Ama sen bana çok anlayışlı davrandın. Herkesin seni niye bu kadar sevdiğini anlıyorum. Ne yapılırsa yapılsın kaba davranmıyorsun.
0: Güneş iyice yükselmişti. Müreysi kuyusu başında toplanan bir grup genç kuyudan su çekerek serinlemeyi umuyordu. Ancak kuyunun da suyu çekilmişti. İki kişinin bir arada aşağı saldığı kovalar birbirine dolanmış ve yalnızca kovalardan biri yukarı çıkmıştı. Susuzluğun ve sıcağın tesiriyle bunalmış gençler tartışmaya başladı.
2: Bu kova benim saldığım kova.
3: Hayır, benimki.
2: Bak, ben sağdan sen soldan bıraktın. Bunun ucu sağdakine bağlanıyor.
3: Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun.
2: Ne demeye çalışıyorsun sen?
3: Ne anlıyorsun onu diyorum.
4: Durun, ne yapıyorsunuz? Su için mi kavga ediyorsunuz siz?
2: Hayır, onun derdi başka.
3: Benim derdim neymiş? Sana göstereyim. Al sana.
4: Ne yaptın sen
5: Sinan? Başın kanıyor.
4: İyi misin?
5: İyi misin?
4: İyi misin?
2: Ey Ensar cemaati, yetişin!
3: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
4: Şu başı kanayan gence ne oldu?
5: Diğeri onu bu hale getirmiş.
4: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdılar.
5: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz?
0: Bu esnada olanları duyan münafıkların lideri Abdullah bin Übey gerginliği büyütmekte gecikmedi.
6: Ey Hazreci oğulları, arkadaşınızın yardımına koşun. Sinan sizin müttefikinizdir.
5: Hey, sakin olun. Dinleyin beni. Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
4: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
5: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
4: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
7: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
4: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
5: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
6: Ahmaklar, dağdan gelip bağdakini kovuyorlar. Ama durun, Hazreci küçümsemek neymiş ben size göstereceğim.
0: Abdullah bin Übey, kendi gibi düşünen arkadaşlarının arasında düşüncelerini olduğu gibi söylemekten çekinmiyordu. Yaşanan gerginlik, Arapların yıllardır sürdürdüğü kavmiyet iddiasını yeniden alevlendirmişti. Halbuki Peygamberimiz kan davalarını kesinlikle yasaklıyordu. Abdullah bin Übey hızını alamamış, kinini kusuyordu. Orada bulunanlar arasında Peygamberimize gönülden bağlı olan bir genç, Zeyd bin Erkam da vardı.
6: Şu adamların ne yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galip geldiler. Beste kargayı oysun gözünü. Evleri yoktu, onlara evlerimizi açtık. Yiyecekleri yoktu, karınlarını doyurduk. Üstlerine başlarına giyeceklerini bile biz temin ettik. Onlar için savaştık. Evlatlarımız onların uğruna canlarını verdiler. Biz azaldık, onlar çoğaldı. Bunu kendi ellerinizle yaptınız. Onlarla her şeyinizi paylaştınız. Eğer böyle yapmasaydınız başka bir yere gitmek zorunda kalırlardı. Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
8: Evet evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor.
9: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
6: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
9: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.

0: Zeyd bin Erkam Resulullah'ın yanına geldiğinde Peygamberimiz Ensar ve Muhacir'in ileri gelenleriyle beraberdi. Duyduklarını anlatınca Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüzü renkten renge girdi. Zeyd'e "Ona kızmış olmayasın." dedi.
1: "Hayır. Vallahi bunları ondan duydum ya Resulallah."
0: Peygamberimiz bu sefer "İşittiklerinde yanılmış olmayasın." dedi.
1: "Hayır ya Resulallah. Bir yanlışım yok."
0: Peygamberimiz duyduklarının gerçek olmamasını umuyordu. Bu sefer "Onun hakkında sana bir benzetme, bir yakıştırma yapılmış olmasın?" dedi.
1: "Hayır ya Resulallah. Adım gibi eminim bu dediklerimi söyledim."
2: "Nasıl olur?
3: Ya Resulallah, müsaade et şu münafığın boynunu vurayım. Eğer muhacirlerden birinin öldürmesini uygun görmezsen Muhammed bin Mesleme'ye ya da Sa'd bin Muaz'a emret, onlar öldürsün."
0: Peygamberimiz bu tekliften hoşlanmamıştı. "Olmaz ya Ömer, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem. Emredersem onu öldürürler. Ancak Medine bu sebeple çok karışır." dedi. Bu hadise kısa sürede insanlar arasında yayıldı. Abdullah bin Übey, Hazreç kabilesi içinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Bazıları bir gencin sözü yerine onun güvenirliliğine inanmak istiyorlardı. Zeyd bin Erkam'ı karşılarına alıp onu sorguladılar. Hatta bunun bir iftira olduğunu ima ettiler.
1: "Hayır, yanılıyorsunuz. Ben Allah adına yemin ederek söylüyorum ki bunu ondan işittim. Vallahi bu olaya kadar Hazreç içinde Abdullah bin Übey'den daha çok sevdiğim kimse yoktu. Bu sözleri ondan değil, babamdan işitmiş olsaydım da yine onu Resulullah'a söylerdim. Çünkü o ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yüce Rabbimin Resulüne bu hususta vahiy indirip kimin yalancı olduğunu ortaya çıkaracağını ve Resulullah'ın benim sözlerimi doğrulayacağını umuyorum."
0: Peygamberimiz Abdullah bin Übey'e "Bana erişen sözlerin sahibi sen misin?" diye sordu.
2: "Hayır. Sana kitabı indirmiş olan Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş."
4: "Ya Resulallah, Abdullah bin Übey hepimizin tanıdığı şerefli bir insandır. Böyle bir şey söylemez."
5: "Belki de size bunları söyleyen genç onun sözlerini yanlış anlamış, iyi kavrayamamıştır."
0: Abdullah bin Übey kendisi hakkında hüsnü zan besleyen insanların desteğiyle kendini temize çıkardığını sanıyordu. Ama yaptıkları kısa süre içinde ortaya çıkacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına "Gıybet nedir? Bilir misiniz?" diye sordu. Onlar "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır." buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" sorusuna ise "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun." cevabını verdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.
1: Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse, gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise, geceyi tümüyle ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
2: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

Müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar." dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe." buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam," diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam," diyordu.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
0: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Akra bin Habis, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi torunu Hasan'ı öperken görünce, "Benim 10 çocuğum var, onlardan birini bile öpmedim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz," buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir kadın: يا رسول الله، الله kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: müşteri kızıştırmayın. Alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallah muhlisine lehüddine ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay 2 gün, sonra 3 gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İki büyük dağ kadar dedi.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme İnni eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü,

Ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته
1: أنس'ten رضي الله عنه رواية edildiğine göre O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

0: yaşadıklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها.
0: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi: Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşaallahu biküm lahikun, es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

geçiyordu. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer albadı. Ne manzaraydı Allah'ın o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıkları, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne hoca. Yıkıldı hepsi, ben açtım Sudan ülkesini, 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer
Ya Muhammed'im derdim. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

affetmek, Âli Cenaplık. Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Kureyşliler Hudeybiye antlaşmasını bozunca Allah Resulü Medine'deki sahabilerine Mekke'ye sefer için hazırlanma talimatı verdi. Düşmanın hazırlıksız yakalanması için sefer hazırlıklarının gizli tutulmasını emretti. Ancak Hatip bin Ebi Belta'a isimli sahabinin bu hazırlıkları Kureyşlilere bildirmek üzere bir haberciyle gizlice mektup gönderdiği öğrenildi. Haberci kısa süre içinde yakalandı ve Hatip Allah Resulü'nün huzuruna getirildi. Resul-i Ekrem Bedir ve Hudeybiye'de canı pahasına yanında mücadele eden Hatip'a niçin böyle yaptığını sordu. Hatip Mekke'deki yakınlarını koruyacak kimsenin olmadığını, Kureyşlileri minnettar bırakarak akrabalarının hayatını korumayı amaçladığını ama asla dininden dönmediğini söyledi. Allah Resulü de söylediklerinin doğruluğuna inanarak onu bağışladı. Bu olayın ardından İslam ordusu Mekke'ye doğru yola koyuldu ve Müslümanlar birkaç küçük direniş dışında ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan şehre girmeye muvaffak oldu. Resulullah devesinin üzerinde Fetih suresini okuyarak çok sevdiği halde ayrılmak zorunda bırakıldığı Mekke'ye, fethi yaşatan Rabbine karşı hissettiği saygının etkisiyle başını öne eğerek giriyordu. Kalabalık bir grupla Mescid-i Haram'a ulaştıktan sonra Kabe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı. Kabe'nin etrafında toplanan Mekke halkı kendilerine ne yapılacağını merakla beklemekteydi. Çünkü Allah Resulü insanları İslam'a davet etmeye başladığından beri kendisine türlü eziyetler etmişler, canına ve malına kastetmişlerdi. Şimdi ise hayatları ona bağlıydı. Nebi Kabe'nin kapısının eşiğinde durdu ve Mekkelilere şöyle söyledi. Ey Kureyşliler! Şimdi benden size nasıl davranacağımı bekliyorsunuz? Mekkeliler başlarını önlerine eğerek cevap verdiler. Senden iyilik bekliyoruz. Çünkü sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun. Resul-i Ekrem, o halde tıpkı Yusuf peygamber gibi ben de bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir diyorum dedi ve ekledi. Hadi gidin, hepiniz serbestsiniz. İşte bu soylu davranış karşısında kalpleri kin, nefret ve düşmanlık duygularından arınan Mekkeliler İslam'a girmekte tereddüt etmediler. Eski düşmanlar bağışlanmanın sevinciyle artık yeni kardeşler haline geldiler. Allah Resulü kendisine bir kuyunun dibinde ölüme terk eden kardeşlerini bağışlayan Hazreti Yusuf gibi kendisine ve müminlere yıllarca eziyet eden Mekkelilere af kapısını açarak kötülüğe iyilikle karşılık vermişti. Böylece nefret sevgiye, küfür de imana dönüşmüş ve dost düşman farkı silinip gitmişti.

Affetmek aslında tam da böyle bir şeydir. Affetmek demek, silmek demektir. Kini silmek, intikamı silmek, hıncı silmek. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve husumeti ortadan kaldırır. Kusur ve

kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izlerini siler. Tüm düşmanlarını bağışlayan Allah Resulü'nün dahi bağışladığı halde yaptıklarını unutamadığı kimseler vardı. Bunlardan biri de amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi idi. Resulullah onu affetmiş fakat ona kendisiyle yüz yüze gelmek istemediğini söylemişti. İnsanları bağışlamak, ne hataları görmezden gelmek ve kabullenmek, ne de gururunu ayaklar altına almak demektir. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Nefret ve intikamı kötülere bırakır. Öfkelerinin esiri olmuş kişileri bir de kin ve nefretin ateşiyle yakmak istemez. Bir defasında Hazreti Ayşe, Allah Resulüne başındaki miğferin kırıldığı, yüzünün kanlara bulandığı ve dişinin kırıldığı Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün olup olmadığını sormuş, Peygamberimiz de Taif dönüşünde yaşadıklarının hayatının en ızdıraplı ve unutulmaz anları olduğunu söylemişti. Zira Taifliler onunla alay etmiş, ona hakaret etmiş, hatta geçip gideceği yolun iki yanına oturarak attıkları taşlarla onu yaralamışlardı. Öyle ki ayaklarından kanlar akıyordu. Bir ağacın dibinde biraz dinlendikten sonra ellerini göğe kaldırarak halini Yüce Allah'a arz etti. Bir rivayete göre bu sırada gökte bir bulutun içinde Cebrail'i gördü. Cebrail, Allah'ın onun duasını işittiğini, onlar hakkında ne dilerse yapması için dağlar meleğini gönderdiğini söyledi. Dağlar meleği ise Hazreti Peygamber'e selam verdikten sonra iki büyük dağı zalimlerin başına geçirebileceğini bildirdi. Buna mukabil Hazreti Peygamber, "Hayır, bilakis ben Allah'ın onların soyundan sadece kendisine kulluk edecek bir nesil çıkarmasını ümit ederim." dedi. Kavmi tarafından benzer zulümlere maruz kalan fakat yine de "Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar" diyen önceki bir peygamber gibi Resul-i Ekrem de Taifler için Allah'tan af dilemişti. O gün Resul-i Ekrem'in onları bağışlaması 12 yıl gibi kısa bir süre içinde meyvesini vermiş, Taifliler Medine'ye bir heyet gönderip kendi istekleriyle İslam dinini kabul ettiklerini bildirmişlerdi. Yüce Allah son elçisinden affedici olmasını istemişti. Bu yüzden hataları bağışlamak Resul-i Ekrem'in en belirgin vasfıydı. Bu bağlamda Resulullah'ın nasıl bir ahlaka sahip olduğu sorulduğunda Hazreti Ayşe şöyle demişti. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Nezaketsiz davranışlar karşısında bazen hiddetlense de öfkesine hakim olarak affı seçerdi. Affetme konusunda elinden geleni yaptıktan sonra hala arzuladığı seviyeye erişemediğini düşündüğü zamanlarda ise Rabbine şöyle dua ederdi. Allah'ım, Muhammed ancak bir beşerdir. Her insanın öfkelendiği gibi o da öfkelenir. Eğer bir Müslümana haksız yere lanet okur, ağır konuşur, beddua edersem, bunu onun için günahlarından temizlenme ve rahmet vesilesi kıl. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Allah Resulü kendisine yapılan hiçbir hususta intikam peşinde olmamış ama Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Kendisinin canına kastedenleri dahi tereddütsüz bağışlamıştır. Mesela Zatürrik'a seferinin dönüşünde bir ağacın altında dinlenirken, ağacın dalına astığı kılıcını alarak kendisini öldürmeye yeltenen Gavres bin Haris isimli müşrik bedeviyi hiçbir ceza vermeden salıvermişti.
Hayber'de Yahudi bir kadının kendisini öldürmek maksadıyla hediye ettiği zehirli koyun etini yedikten sonra zehrin farkına varınca kadını bağışlamış ve onu öldürmek isteyen sahabileri de engellemiş.

0: engel olmuştu. İnsanları İslam'a davet ettiği ilk yıllarda kendisine kaba davranan ve ağır hakaretlerde bulunan Sümame bin Üsali, yıllar sonra Müslümanlar tarafından yakalanarak Medine'ye getirildiğinde affetmişti. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Mekke yakınlarında beklerken kendisini ve ashabını öldürmek için bir sabah vakti Tenim dağlarından ansızın üzerlerine baskın yapan, ancak maksatlarına ulaşamayıp esir alınan Mekkeli 80 kişiyi de affederek salıvermişti. Affetmeyi çok seven Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de kendisine şirk koşulmasının dışında tüm günahları bağışlayacağını bildirmiş, bu yüzden günah işleyen kullarından kendi rahmetinden ümit kesmemelerini istemiş ve onları "Rahmetim gazabımı geçmiştir" diye müjdelemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sabah mahfel sürmesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır: Eşim Ebu Mabet bana onu, Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, çüflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır: 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler: "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler: "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler: "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de: "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: وعن أبي الأسقع وأثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla

0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: يزيد بن شريك بن طارق'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden

kendinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, "Ben bunun için sana uymadım." Okuyla boynunu göstererek, "Buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum." diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu." buyurmuştur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et, derecesini hidayete erenlerin katına yükselt, geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulacağını bilmiyor muydun? Diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince, Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahyiyle gelen ilahi buyruklarına

kitaplarının muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi, bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis, Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat arttırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebubekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimatla

hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden İntikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın. Genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: Enes bin Mali'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır, buyurdu.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: An İbn Abbas radıyallahu anhuma an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından

0: ağacından yemeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, bedenle ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılık şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin, fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler

0: belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. Belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da, "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç, el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğin de namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek, sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından, Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam, her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun, yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere, nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken, Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?" Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız 3 sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi, her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz, istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene direnmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince, Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Şunları satın alacak yok mu? Buyurdular. Bir adam, ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber, bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam, ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince, Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve, bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek, sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonraysa peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve "Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu: "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.

Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı, kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken, bu dünyayı güzelleştirdiği gibi, vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. İbn-i Mesud, İbn-i Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?"

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu. Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

0: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz." Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz" buyurur. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır." Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim Bakara suresinin sonundaki 2 ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İza matel insanun kata'a anhu amalu illa min thalâfe. İlla min sadakatin cariye, ev ilmin yuntefa'u bih, ev veledin salihin yed'u leh.
2: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram, İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği, İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzayi'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, "Ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve "Neyi var?" diye sordu. Etrafındakiler "O oruçlu" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir."

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İçin kanıyor. İyi misin?
2: İyi misin?
1: İyi misin?
3: Ey Ensar cemaati, yetişin!
4: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
5: Cübaşı kınayan gence ne oldu?
6: Diğeri onu bu hale getirmiş.
5: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdı.
6: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
5: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
6: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
5: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
7: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
5: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
6: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
8: Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
9: Evet evet, onu söylüyor. Onu söylüyor.
10: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
8: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
10: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: 84. Bölüm.
11: Münafık Abdullah bin Übey'in söyledikleri Müslümanlar arasında yayılmış, herkes Ensar ile Muhacir arasındaki gerginliği konuşur olmuştu. Abdullah bin Übey'in samimi bir Müslüman olduğuna inananlar duyduklarına ihtimal vermiyor, onun daha önceden yaptığı iki yüzlülükleri bilenlerse bir fitne oluşmasın diye azami titizlik gösteriyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr, peygamberimize bir açıklama yapma gereği hissediyordu.
12: Ey Allah'ın Resulü, Abdullah'ın dediklerine aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir.
11: Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah samimi bir Müslümandı. Babasının söylediği şeyleri duyunca peygamberimize gelerek şöyle dedi.
13: Ya Resulallah, babamın söylediği şeyler yüzünden onu cezalandırmaya karar verirsen bunu bana emret. Ben onun başını keser sana getiririm. Vallahi Hazreci oğulları babasına benden daha hayırlı ve saygılı bir evlat olmadığını bilirler. Korkarım ki öldürmeyi benden başkasına emredersen nefsim babamın katilini görmeye dayanamaz. Bir Müslümana karşı kin tutarak cehenneme girmeyi istemem.
11: Peygamberimiz, hayır, ona yumuşak davranacağız. Aramızda yaşadıkça da iyi arkadaşlık yapacağız diye cevap verdi. Abdullah babasının yaptıklarını bir türlü içine sindiremiyordu. Ölüm emri verilseydi hiç tereddüt etmeden bunu yapacaktı. Ama Resulullah'ın isteği bu değildi. O da babasının yanına gidip hesap sormaya karar verdi. Bir gün babasının arkasından gitti ve atıyla önünü kesti.
14: Ne oluyor Abdullah? Hayvanı niye korkuttun?
13: Atından in baba. Seninle konuşacağız.
2: İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım.
8: Öz be öz oğlum da mı bana cephe aldı?
2: Baba, söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin?
8: Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor?
2: Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım.
8: Oğlum, neler söylüyorsun sen?
2: İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu itiraf etmeyecek olursan dediğimi yapacağım.
8: Yazıklar olsun sana. Babanı mı öldüreceksin?
2: Tereddüt bile etmem.
8: Nerede kaldı akrabalık bağları? Peki, istediğini yapacağım. Ben şahitlik ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir.
15: Abdullah, Resulullah'ın sana selamı var.
13: Ve aleyküm selam.
15: Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor. Ve babanın yolunu açmanı istiyor.
13: Emri başım üstüne. Geçebilirsin.

0: Zeyd nerede? Ona bir müjdem var.
1: Ne oldu Ömer? Niye Zeyd'i arıyorsun?
0: Allah onun sözlerini tasdik etti.
1: Vahiy miydi?
0: Evet.
1: Hemen Zeyd'i çağırayım.
0: Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi.
2: Elhamdülillah, şükürler olsun.
0: Dinleyin bak, Yüce Rabbimiz ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Evet, Rabbimiz böyle buyuruyor.
2: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
3: Bu ayetler nazil olduğunda arkadaşları Abdullah İbni Übey'e gelerek şöyle dediler.
4: Abdullah, senin hakkında çok şiddetli ayetler indi. Resulullah'a git de senin için bağışlanma dilesin.
5: Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımdan zekat vermemi emrettiniz, zekat verdim. Muhammed'e secde etmekten başka yapacağım bir şey kalmadı.
3: Abdullah bin Übey bundan sonra bir hadise çıkardığı zaman en yakınındakiler onu azarlayıp kınıyorlardı. Peygamberimiz durumu fark ettiğinde Hazreti Ömer'e, gördün mü Ömer, eğer onu öldür dediğin gün öldürürsün.

0: yürümüş olsaydım yer yerinden oynardı dedi. Hazreti Ömer de şöyle cevap verdi.
1: Vallahi Allah Resulü'nün kararları ve yaptığı işler her zaman benimkinden hayırlıdır.
0: Sa'd bin Bekr kabilesi İslamiyet hakkında bazı bilgiler edinmiş, bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere de bir elçiyi Medine'ye göndermişlerdi. Duman bin Salebe Resulullah'la görüşecek ve yeni dinin ne olduğunu öğrenecekti. Duman peygamber mescidinin önüne gelince devesinden indi. Hayvanını bağladı ve içeri girdi. Duman güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adamdı. Ağır ağır ilerleyerek mescidin ortasında durdu.
2: Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir?
3: Aradığın kişi şurada oturuyor bak, kalabalığın tam ortasında.
2: Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu Muhammed sen misin?
0: Peygamberimiz, evet, seni dinliyorum dedi.
2: Sana bazı şeyler soracağım. Yalnız sorarken kaba davranırsam incinmeyesin.
0: Peygamberimiz, incinmem, dilediğini sor dedi.
2: Ey Muhammed, senin Allah'ın peygamberi olduğunu söyleniyor, ne dersin?
0: Peygamberimiz, doğru, öyledir dedi.
2: Gökleri kim yarattı?
0: Efendimiz, Allah dedi.
2: Yerleri kim yarattı?
0: Efendimiz, yine Allah dedi.
2: Şu dağları diken ve onlarda yaşayan canlıları yaratan kimdir?
0: Peygamberimiz, Allah dedi.
2: O zaman gökleri yaratan, yeri yaratan ve şu dağları sapasağlam diken, senin ve senden öncekilerin ilahı adına bana cevap vermeni istiyorum. Seni bize Allah mı gönderdi?
0: Allah Resulü evet dedi.
2: Peki gündüzün bir kısmında ve gecede toplam 5 defa namaz kılmamız gerektiği doğru mudur?
0: Peygamberimiz evet dedi.
2: Seni, senden öncekileri ve sonrakileri yaratan Allah adına soruyorum. Bu 5 vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti?
0: Resulullah evet dedi.
2: Mallarımızın bir kısmını zekat olarak vermemiz gerektiği doğru mudur?
0: Peygamberimiz doğrudur dedi.
2: Yine Allah'ın adına ant vererek soruyorum. Zekat ve sadaka dediğin şeyi zenginlerden alıp fakirlere dağıtmayı sana Allah mı emretti?
0: Peygamberimiz evet dedi.
2: Peki bu dinin yasakları nelerdir?
0: Peygamberimiz dımama haramlardan bahsetti.
2: Bu saydıkların zaten bizim uzak durduğumuz şeylerdendir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ben bu farzları yerine getireceğim. Yasaklarından da uzak duracağım. Kavmim de sana iman edecektir. Ben onların adına elçi olarak geldim.
0: Dımam mescitten çıkınca peygamberimiz onun için sözüne sadık olursa cennete girer dedi. Sorularını duyanlar da onun hitabının güzelliğinden etkilenmişlerdi. Hazreti Ömer onun için şöyle dedi.
1: Ben bu adamdan daha güzel, daha özlü soru soran kimseyle karşılaşmamıştım.
0: Dımam'ın kabilesi İslamiyet'i kabul ederek ashab-ı kiram arasındaki yerlerini aldılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. Abdullah bin Semure'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir. Sa'd bin Cessame radıyallahu an şöyle demiştir: Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı.
1: Her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Barış, selam ve esenlik. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın sonunda selam verdiği zaman Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin derdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Kubalılar birbirleriyle taşlı sopalı kavga ettiler. Kendisine bu olay haber verilince Allah Resulü hemen hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Resulullah bize kendisinin isimlerini şöyle söylerdi. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. Peygamberlerin ardından gelen mukaffiyim. Kıyamette insanların arkasında toplandığı haşirim. Tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap. Hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Men akada ukdeten thumma nefese fiha faqad sahar. Ve men sahara faqad eşrak. Ve men taallaka şey'en vukkile ileyh."
1: Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kahinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenleri, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa, onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışta başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir." Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mümin her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mümin nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, atnalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları

0: en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak. Havf dediğimiz kulun Cenab-ı Hak'tan çekinmesi, korkması. Sıradaki hadisimiz bu bölüm altındaki ilk hadisimiz, yani Allah'tan korkmak başlığı altındaki ayetlerden sonra gelen ilk hadisimiz. 399 nolu hadis, An İbni Mes'udin, Abdullah bin Mes'ud'dan gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Haddethena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ Ve o, nitekim o, sadık olandır. Yani bize hep doğru şeyleri anlatandır. Doğruyu getirmiş ve doğrulanmış olandır. الْمَصْدُوقُ Yani bir yandan hakkı insanlara getirip, bir yandan da bu hakkı kendi hayatında doğrulayarak, etrafındakilere göstererek bizatihi yaşamış ve doğrulanmış olan kimse. Hani ayette Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ Sıdkı getirmiş, doğruluğu, hakkı, hakikati getirmiş ve bunu bizatihi kendi yaşamıyla da doğrulayıp insanlara sergilemiş olan kimse. Bunların bir numarası işte Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun. Abdullah bin Mesud ondan duyduğunu söylüyor. Buyurmuş ki Allah'ın Resulü اِنَّ اَحَدَكُمْ Muhakkak ki her biriniz yucma'u halquhu yaratılışı annesinin karnında oluşturulur, cem olur yani toparlanır. Fi batni ummihi annesinin karnında 40 yevmen 40 gün olarak nutfeten nutfe şeklinde. Nutfe dediğimiz ne? İnsan varlığının anneden gelen ve babadan gelen yani bugünkü tabirle yumurtayla spermin buluşmasıyla oluşan zigot dediğimiz, ayette Cenab-ı Hakk'ın bu terkibi yani bu birleşimi açıkça ifade ettiği min nutfetin emşecin, nutfenin o birleşik hali emşec, babadan gelen spermin annedeki yumurtayla birleşmiş hali ve bu cem olur durur yani çoğalır durur. Bölünür çoğalır, bölünür çoğalır, bölünür çoğalır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun 40 günlük bir sürede ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً artık alakaya dönüştüğünü haber veriyor. Alaka dediğimiz nedir? Rahim cidarına yani plasentaya tutunmuş ve artık oradan beslenen insan embriyosu. Sonra ne olur? ثُمَّ يَكُونُ مُدْغَةً مثل ذلك. Sonra o aynı şekilde bir mudgaya dönüşür. Mudga ne? Artık bakıldığında bir et görünümü, bir sıvı görünümünden artık daha et görünümüne doğru geçtiği mudga, çiğnem et diye tarif edilen şekle doğru yol almaz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَك۪ينَ İnsanın yaratılışını daha ilk başta topraktan, sonra da nutfe üzerinden onu korunaklı bir yere yerleştirip fi kararim mekin, rahim üzerinden üreme yoluyla yaratılışını ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak orada da benzer tafsilatı verir. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra biz nutfayı alakaya dönüştürdük, alaka olarak yarattık. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Sonra alakayı, yani rahim cidarına tutunmuş bulunan o embriyoyu bir çiğnem et haline getirdik. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Sonra mudgadan da o çiğnem etten kemikleri yarattık. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Sonra bu kemiklere et giydirdik. Kaslarını ona giydirdik. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ. Sonra onu bambaşka bir yaratılışa çevirdik. Yani o inşa insanın bambaşka bir yaratılış olarak artık sair ceninlerin gelişim süreçlerinden bambaşka olarak insana yaratılışının ve inşasının geldiği aşama. İşte bu esnada insan dediğimiz bu özel varlığın yaratılışında bambaşka bir şey olur. Resulullah bize bunu haber veriyor. Ne olur? ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ. Melek gönderilir. فَيُنْفَخُ ف۪يهِ الرُّوحُ. Ona ruh üflenir. O yüzden bazıları sıradan bir canlılıktan insani bir canlılığa geçiş çizgisinin burası olduğunu düşünürler. Yani bitkisel canlılıktan yahut hayvani bir canlılıktan farklılaşıp artık insan olduğu, insan sayılması gerektiği bir noktanın burası olduğunu düşünürler. Çünkü bu esnada ruh üflenir. فَيُنْفَخُ ف۪يهِ الرُّوحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Ve ona dört kelimenin yazılması emredilir. Yani gelen melek bunları kayda giriyor. بِكَتْبِ رِزْقِهِ. Rızkının yazılması. وَأَجَلِهِ. Ve ecelinin yazılması. وَعَمَلِهِ. Ve amelinin yazılması. وَشَقِيٌ اَوْ سَعِيدٌ. Ve netice olarak şakî mi yoksa sait mi? Yani mutlu bir sona mı kavuşacak yahut bedbaht olup akıbeti kararacak? Bunun da bilgisinin kayda geçirilmesi. Meleğe gelen bu bilgilerin hak katından, yani Allah tarafından verildiği ifade ediliyor. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. O sadece gelip bunları kayda geçiriyor. O yüzden hadisteki ifadesi بِكَتْبِ, yazılması. Peki bunlar nasıl gerçekleşir? Tam da Cenab-ı Hakk'ın bilgisini kayda geçirdiği şekilde gerçekleşir. Rızkı Cenab-ı Hakk'ın kayda geçirdiği şekilde gerçekleşir. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten onu belirleyen de odur. Kulu nasıl bir imtihan sürecinden geçirip ne zaman rızkını azaltacağı, çoğaltacağı, ne zaman fakirlikle yahut zenginlikle sınayacağı, sınavın koşullarına dair bütün hususlar ilahi takdir ile belirlenir. وَاَجَلِهِ. Eceli de öyledir. Hangi tarihte doğacağı ve hangi tarihte ve hangi toprakta düşüp öleceği Allah tarafından belirlenir ve bilinir. Böylece kayda geçirilir ve böylece gerçekleşir. Gelelim ameline. Kulun ameli kulun iradesine bağlıdır. İyi yönde davranışlar mı sergileyecek yoksa kötü yönde davranışlar mı sergileyecek? Kul burada iradesiyle kendi kararlarını yaşamı boyunca verir. Ancak bunun bilgisi de hak katında Cenab-ı Hak tarafından bilinir. Çünkü Allah Azze ve Celle gaybın ilmine sahiptir. Yani zamanın öncesini de zamanın sonrasını da, ki bu öncelik ve sonralık zaman çizgisi üzerinde bulunan bizler için geçerlidir. Cenab-ı Hak zamanın aktığı süreçteki yaşanan olayların yaşandığı andaki olayları da bilir. Bu şehadet bilgisi Cenab-ı Hakk'ın. Bunun önünde yahut sonrasında kalan gaybın bilgisini de bilir. Zamanın öncesinde ve zamanın sonrasında. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu bilgisi kayda geçirilir. Cenab-ı Hakk'ın bu bilgisinin şaşmaz olduğunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında şöyle ifade etmiş. فَوَالَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ Sizden biriniz cennet ehlinin ameliyle yani iyi ve güzel davranışlarla yapa durur. Yani dışarıdan bakarsın adam cennetlik işler yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Dışarıdan bakan herkes bu kişi bu gidişle cennetlik olur sanabilir. O kadar ki hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira'un. O kişiyle cennet arasında bir zira kadar yani bir dirsek boyu kadar mesafe kalır. Bu kadar yakınlaşmış olabilir. Dışarıdan bakan herkes onu cennetlik sanabilir ve böylece öngörüsünde yanılabilir. Ama Allah'ın bilgisi şaşmaz. Cenab-ı Hak onun cehennemlik olacağını bilmiş ise فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ O kayda giren bilgi doğru çıkar, o öne çıkar. Bir bakmışsın bu kişi son demlerinde فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ Adam kalkar, ateşe gidecek işler yapmaya başlar. Kişi direksiyonunu kırar, iradesini olumsuza çevirir. Son senesinde yoldan çıkar, ömrü boyunca işlediği güzel amelleri, davranışları terk eder, böylelerine son zamanda yoldan çıktı denir. Ve bakmışsın, fasıklığa yönelmiş, münafıklığa yönelmiş, az bir paha karşılığında kendini satmış, koca bir ömür sermayesini boşa düşürmüş, habitat a'maluhum dediği Cenab-ı Hakk'ın amelleri, boşa çıkmış olan kimseler. Kişi bunu kolaylıkla yapabilir. Yani 50 sene, 60 sene Rabbine düzgün kulluk etse, 61'inde, 51'inde yahut 71'inde bir yıl bile kafi gelir. Hatta bir ay bile kişinin bozulması için kafi gelir. Cenab-ı Hakk'a diklenmesi, yoldan çıkması, bir dünyalık fayda karşılığında kendisini satması, Rabbine sırtını dönüp her şeyi heba etmesi, boşa düşürmesi. Kim derdi ki bu adam kadar seneden sonra böyle bozulacak diye şaşıp kaldığımız yerde Resulullah buyuruyor ki Allah Azze ve Celle şaşmamıştır. Bunu bilmiş ve daha o cenin halindeyken kayda geçirmiştir. İşte Allah'ın gayb ilmi bu denli şaşmaz bir ilimdir. Yoksa bazılarının hadis-i şerifi yanlış anlayarak Cenab-ı Hakk'ın kuluna irade bırakmadığı, kulun sadece Cenab-ı Hakk'ın senaryosunu belirlediği bir hayatın figüranı olduğu ve böylece ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, cennetlik olabilmek için bütün bir ömür çaba ortaya koysa, cennete bir karış bile kalmış da olsa Cenab-ı Hak değil mi ki, onu cehennemlik yazmış, istememiş baştan ona bu iyiliği, dolayısıyla onu cevren cehenneme düçar etmiş gibi bir ifadeyi bu hadise yüklemeye kalkışmak, Resulullah'ın bütün bir ömür boyunca insanlara anlattığı ve onları hür ve özgür iradeleriyle Cenab-ı Hakk'a çağırdığı bu süreci temelinden sarsmak olur. Vahyin başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bütün peygamberlere insanları iradeleriyle, kesb ve kazançlarıyla sorumlu tuttuğu ve ancak bunun sonucunu ahirette göreceklerini ifade ettiği o yalın ve açık gerçeklikle birebir tezat oluşturmak olur. Resulullah bunu söylemek istiyorduysa bunu açıkça söylerdi. Bir iradeniz yok sizin. Ne iyileriniz iyi olmanın sorumluluğunu taşıyor, ne de kötüleriniz kötü olmanın vebalini taşıyor. Hepsini Allah belirliyor, der ve çıkardı. Ve bütün mesajı, ayetleri ve hayatı bunun üzerine kurulurdu. Halbuki böyle bir şey yok. Tam tersi. Kullu mri'in bima kasebe rahin. Her kişi kendi kazancına rehinedir. Ona gebedir. Allah'ın onu cehennemlik yahut cennetlik takdir etmesine değil, ona meşiyet alanı açıp وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah'ın ona dileyebilmeyi dilemesiyle açtığı bir irade alanı. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyenin iman ettiği, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyenin inkar edip küfre bile isteye ilerlediği, müstahak olduğu bir azabı, hayatı boyunca inadıyla, küfrüyle kazandığı ve bunların Kur'an'da sayısız ayetle anlatıldığı bir gerçeklikten söz ediyoruz. Tüm bunlarla taban tabana zıt bir yorumu hadis-i şerife yüklemeye çalışmak ve buradan da sözüm ona hadisi yahut tüm hadisleri karalamaya çalışmak ilmi bir yaklaşım olmadığı gibi insaflı da değildir. Hatta art niyetli olarak değerlendirilir. Zira Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul buna rağmen cehenneme konur demiyor. Kul kendi ameliyle artık o son senesinde bir bakmışsın cehennemlik işleri yapmaya başlamış. Feyamelu bi ameli ehlin nar. Kendi iradesiyle yapıyor bunu. Yok mu böyle insanlar? Var. Son anda bozulanlar olduğu gibi son anda iyileşenler de var. Dışarıdan insanların kestiremeyeceği sürpriz bir biçimde ıslah olanlar yahut sürpriz bir biçimde bozulanlar. O yüzden ecdadımız hep Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin demişler. Bugünümüzdense hatimimiz sona doğru olan sürecimizin iyilik üzere istikrarlı bir biçimde neticelenmesi Cenab-ı Hak'tan umulur. Çünkü korkulur, son anda her şeyi bozabiliriz. Direksiyonu bir an kırarsın, haktan, hakikatten vazgeçersin. Dünyanın sana sağladığı bazı menfaatler uğruna, Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığından uzaklaşır, sırtını dönersin. Allah muhafaza etsin, bu kötü sondur. Tabii bu da böyle kazara olan, istemsiz, bir mağduriyet değil, bilinçli, maksatlı, bile isteye sonuçlanan bir şey. Allah kulunu bir anlık gafletiyle ebedi hayatını kartacak biri asla değildir. Cenab-ı Hak Halim'dir. Bu süreçte bile onun iradesini keskince, bile isteye, ısrarla kullanmasını sağlar ki, boşa düşürdüğü koca bir ömrün vebalini ve sorumluluğunu tam bir iradeyle, kötü bir irade tabii bu, üstlensin. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا Helak olanın kanıta dayalı olarak helak olduğu, hayat bulanın da kanıta dayalı olarak hayat bulduğu muazzam bir sistematik işler. Öyle kazara, tek seferlik, yanlışlar ile her şeyin berbat olduğu ve böylece kulun mağdur edildiği bir süreç değil asla. Bu hıyaneti ömrünün son zamanında da olsa bile isteye ve kararlı bir biçimde işleyerek koca bir ömür sayfasına kara çalanlar. Önceden hiç kimsenin öngöremediği, gidişatına bakılacak olsa asla tahmin edemediği bir şey Allah'ın gayb ilminde zaten bilinmiştir. Hadis-i şerifte bunun tam tersi örnekten de söz edilir. وَاِنَّا حَدَكُمْ Öte yandan biriniz لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ Kalkar cehennemlik işler yapar. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ O kadar ki cehennemle arasında bir zira kadar, yani bir dirsek gibi

mesafe kalır. O kadar cehenneme yakınlaşmış yani. Dışarıdan bakanlar bu gidişle bu adam herhalde cehennemlik olur sandıkları bir kişi olarak düşünün. Koca bir ömür küfürle yahut fasıklıkla yahut münafıklıkla, bunların hepsi cehennemle sonuçlanan durumlar, geçirilen bir durum. Etrafta hiç kimsenin gün gelir düzelir diye ihtimal vermedikleri bir kişiyi resmediyor adeta Allah'ın Resulü. Herkes yanılır ama Allah'ın bilgisi yanılmaz. Bu adam son anında feya'melu bi'ameli ehlil cenneti. Kalkar cennet ehlinin işlerini yapmaya davranır. Bir bakmışsın Allah'ın bilgisi öne geçmiş. Gerçekten onun kayda geçirdiği bilgi gerçekleşmeye başlamış. Kul iradesini ömrünün son demlerinde düze çıkarmış, sırat-ı müstakime yönelmiş ve kalkmış bi ameli ehlil cennet. Cennet ehlinin amellerini yapmaya başlamış. Feyedhuluha ve cennete girmiş. İşte Allah'ın ilmi, yani gayb ilmi bu denli şaşmaz bir biçimde şehadet ilmine dönüşür. Adeta biri diğerinin üzerine kapanır ve örtüşür. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Bukhari sahihine almış, hem İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Allah'tan korkmak başlığı altındaki bu bölümde ilk hadis olarak İmam Nevevi'nin bu rivayete yer vermesi son derece manidardır. Ayet-i kerimeleri okurken sıklıkla vurgu yaptığımız güven halinin de helaka götürdüğünü, yes halinin yani ümitsizlik halinin de helakla sonuçlandığını ve doğru olmadığını vurgulamıştık. İmam Nevevi bu rivayet üzerinden kulun Allah'a dair korkusunun ne kadar gerekli ve doğru bir şey olduğuna vurgu yapmak istemiş olabilir. Nitekim ömrü boyunca iyi ameller yapmış bir kimsenin artık korkusuzluğa doğru yüz tuttuğu, Allah beni cennetine koymayacak da kimi koyacak sanmaya başladığı bir güven halinin nasıl birdenbire bozulabileceğini, ömrünün son zamanlarında sınanabileceği bir imtihan üzerinden, bu kariyer olabilir, şöhret olabilir, şehvet olabilir veya başkaca bir şey, mülk ve servet olabilir, birdenbire nasıl her şeyi batıracak şekilde akıbetini karartabileceği endişesinin ne kadar yerinde olduğunu, dolayısıyla yüreğinde korkusunu ölünceye kadar, Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar taşımak gerektiği vurgusunu yapmak istiyor olabilir. Resulullah'ın deyimiyle, cennetle kendi aralarında bir karış kadar bile mesafe kalmışken bile insanların cehennemlik olma ihtimalini hep gündemlerinde tutarak Yaradan'a karşı yüreklerinde korkuyu taşımalarının isabetli olacağı ve bu korkudur ki bizi kötülüklerden, yanlışlardan, Cenab-ı Hakk'a sırt dönmekten ve ona saygısızlık etmekten korur. Bir bariyer oluşturur, itinalı ve özenli yaşamamızı sağlar. Sonuca ulaşabilenler korkusunu ölünceye değin yüreklerinde taşımayı sürdürenlerdir. Yoksa amellerine güvenip artık Cenab-ı Hakk'ı kendi taraflarında sayarak cenneti ve cennetteki makamları, tabiri caizse çantada keklik gibi görmeye yüz tutmuş olanların aslında kaybetmeye bu güven hali dolayısıyla nasıl da yaklaştıklarına dikkatimizi çekmek istemiş olabilir. İmam Nevevi korkunun altını oyan en önemli etkenin güven hali olduğu ve bunun büyük bir problem oluşturduğunu söylemek istiyor adeta. Şu ya da bu nedenle kendisini Allah katında iyi saymanın ve böylece kendisini güvende ve akıbetini güzel neticeyi garantide görmenin ister Yahudilerde olduğu gibi soybağ üzerinden, ister Hristiyanlarda olduğu gibi kendilerini bu azaptan affettirecek bir kurtarıcı üzerinden düşlemenin ve böyle bir hayal kurmanın ve bunun neticesinde kendisini iyi sayıp güvende görmenin ve böylece korkudan ve endişeden uzaklaşmanın

0: çatışmanın aslında helaka götüren sürecin ta kendisi olduğunu vurgulamış olabilir. Zira okuduğumuz rivayet, cennetle aralarında bir karış kalmış olanların bile son anda nasıl cehennemlik olabildikleri vurgusunu içermektedir. Öte yandan aynı hadiste bu kez kötülüğe dalanların, yanlış işler yapanların ümitsizliğe düşmesinin de doğru olmadığı, çünkü kişinin son anda bile olsa, ömrünün son yılında veya son aylarında bile olsa Hakk'a tutunmaya, Cenab-ı Hakk'a dönmeye, bağışlanma dileyip tövbe ederek istikamete tutunmaya dair bir ümidi ifade ediyor. Bu mümkündür, benden artık adam olmaz, ben artık iflah olmam sanmanın ve ümitsizliğe düşmenin yanlış olduğunu, şeytandan olduğunu, hayatı boyunca cehennemlik işler yapıp cehennemle arasında bir karış bile kalmış olan bir kimsenin son demlerinde nasıl kurtulabileceğine dair hadis güçlü bir ümit dalgası oluşturuyor. Dolayısıyla bu her iki uç örneğin daha önce de vurguladığımız gibi havf ve recamızı, yani korku ve ümidimizi at başı hayatımızda zinde bir biçimde sürdürmemizin gerekliliğine vurgu yapmaktadır efendim. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak."

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ebu'l-Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

0: İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem, "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 10 sevap kazandı" buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Asr-ı Saadet devrinde bir olay meydana geldiği ya da bir soru sorulduğu vakit Allah-u Teala konuyla ilgili ayetler indiriyor ve vahiy ortamına şahit olan sahabiler de onun ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, özellikle de Kureyşli olanlar, ayetleri anlama konusunda daha avantajlıydı. Zira ilahi mesaj onların dili ve kültürü doğrultusunda nazil oluyordu. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor, hangi şartlarda uygulanacağını ashabına gösteriyordu. Zaman zaman sahabiler ayetler hakkında birbirleriyle tartışıyorlardı. Bir gün bir mescitte Allah Resulü böyle bir olaya tanıklık etti.
1: Anladın mı şimdi beni?
2: Neyini anlayacağım? Ne dediğinin farkında bile değilsin. Söylediğin şeyler doğru değil.
1: Eğer bahsettiğim ayeti iyice okursan ne demek istediğimi anlarsın.
3: Eğer sen de daha önce gelen ayeti okumuş olsan bu dediğinin çelişkili olduğunu fark edersin.
2: Ben de bundan bahsediyorum işte.
1: Hayır, yanılıyorsunuz. Sonradan gelen ayete bakın bakalım. O zaman bu durumun değiştiğini anlamış olacaksınız.
0: Sahabiler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de yükselmişti. Bunun üzerine Allah Resulü yanlarına geldi. Tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle "Sizden öncekiler işte böyle helak oldular" dedi ve sonra şöyle devam etti. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerine doğrulamak üzere indi.

0: Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun, bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu ikazından sonra sahabiler yaptıkları tartışmanın faydasız olduğunu anladılar.
1: Bizi affet ey Allah'ın Resulü, farkına varamadık.
2: Evet ey Allah'ın elçisi, faydası olmayan bir tartışmada beyhude bir çaba içindeymişiz. Affet.
3: Sen de hakkını helal et lütfen kardeşim.
2: Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Farkında olmadan sesimi yükselttim sanırım.
3: Helal olsun
1: kardeşim. Helal olsun.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlış çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklıma yormayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz!"

buyur derler. Allah Teala, halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da, nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala, size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِت۪يرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرِ
1: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse,

0: Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Kerime el-Miktam bin Madikerip radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." Çoban sürü istiyare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili Peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. "Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz." buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
3: Merhabalar efendim. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme" buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır" buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir" buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat" buyurmuşlardır.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul thanâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din ve lev kerihel kafirun.
3: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz.
4: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir. Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler. Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda bir defa daha şehit olmayı dileriz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayda 3 gün oruç tutacaksan, ayın 13., 14., 15. günlerinde tut," buyurdu. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbi imrin ve la yectemi'us sidq vel kezb cemi'a ve la tectemi'ul hıyanetu vel emanetu cemi'a.
2: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması, hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için, insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak, dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa, güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim" dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı" buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının, çünkü İster ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz" buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın

İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.

Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuş.

olmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine itiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamış.

Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

0: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince, sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Üzkürû mehâsine mevtâkum ve kuffû an mesâvîhim.
0: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir. Bir kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
3: Kırk hadiste iyilik.

affetmek, Âli Cenaplık. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, evladım, eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Resul-i Ekrem kendisi bağışlamayı şiar edindiği gibi insanlara da bağışlamayı tavsiye ederdi. Bir mümin kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu söylerdi. Zira hatasını kabul edip özür dileme cesaretini göstermek de başlı başına bir erdemdir. Bir gün huzuruna gelerek işlediği bir suçtan dolayı hizmetçimi kaç kez affedeyim diye ısrarla soran kişiye her gün 70 kere cevabını vererek bağışlamanın sınırı olmadığını ima etmiştir. Aslında Yüce Allah'ın kullarına karşı tavrı da böyledir. Peygamberimizin belirttiğine göre bir kimse günde 70 kere Allah'a tevbe etse yine de ısrar etmiş sayılmaz. Suç sahiplerini bağışlamanın, hatta can düşmanlarını dahi Resul-i Ekrem gibi gönül hoşnutluğuyla affedebilmenin elbet bir sırrı olmalıydı. İşte bu sırrı Allah Resulü çocuk yaştaki Enes'e söylemiş ve şöyle demiştir. Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Resul-i Ekrem böylece affetme erdemine götüren yolu tarif etmiştir. Zira kalbinde kin ve intikam duyguları bulundurmamayı kendine ilke edinen biri için bağışlamak hiç de zor olmasa gerektir. Çünkü düşmanlık ve intikamın olmadığı yerde sevgi ve kardeşlik egemen olacaktır. Zamanla yıpranabilecek ilişkiler de afla yeniden tamir edilecektir. Nitekim Peygamberimiz kendisini öldürmeye yeltenen Sümame'yi bağışladığında Sümame şöyle demiştir. Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Şimdi ise senin yüzün bana bütün yüzlerden daha sevimli oldu. Vallahi benim için senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Şimdi ise benim için bütün dinlerden daha sevimli oldu. Vallahi benim için senin şehrinden daha sevimsiz bir şehir yoktu. Şimdi ise benim için bütün şehirlerden sevimli oldu. İslam peygamberi bu yüzden, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikamdan uzak durmaya çağırır ve Allah'ın en nefret ettiği insanın husumette sınır tanımayan kindar kimse olduğunu hatırlatır. Bunun için de husumeti sürdürmen sana günah olarak yeter buyurur ve kendi adına öç almaktan uzak durarak müminlere örnek olur.''

affetmek, suç ve suçluyla mücadeleyi bırakmadan, düşmanlık ve intikamdan vazgeçmektir. Zira affetmek, intikam arzusunu yatıştırdığı için adalete ve meşru bir cezaya imkan tanır. Öfke ve husumeti insanlardan uzaklaştırarak haksız ve adaletsiz cezalara engel olur. Diğer yandan suçun ve suçluların bağışlanması insanlar arasında iyiliğin egemen kılınması için ne kadar önemliyse, toplumun düzeninin korunması ve adaletin tesisi için suçlara mukabil cezaların verilmesi de o kadar hayatidir. Zayıfların uğradığı haksızlıkların hesabını güçlülerden sormayan bir toplum, Allah katında da makbul değildir. Müminler bir haksızlığa uğradıkları zaman ona boyun eğmez, bilakis yardımlaşarak kötülüğün üstesinden gelirler. Hiçbir zaman şahsı adına ceza peşinde olmayan Resul-i Ekrem de Allah'ın yasakladığı şeyler hususunda ceza vermekten çekinmemiştir. Çünkü o, af yolunu tutmakla emrolunduğu gibi, insanlar arasında adaletin tesis edilmesiyle de yükümlüydü. Örneğin tüm Mekkelileri bağışladığı fetih gününde İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tanınan ve savaş suçlusu sayılabilecek olan bazı müşriklerin öldürülmesini emretmişti. Aynı şekilde İslam'a girdikten sonra masum insanları öldürüp hırsızlık yapan ve İslam'dan çıkan Ureyne kabilesine mensup kişilere de hak ettikleri cezayı vermiştir. Ancak o, kendisine arz edilen davalarda elden geldiğince bağışlayıcı olmayı teşvik etmiş, bağışlamada hata edilmesinin cezalandırmada hata edilmesinden daha iyi olduğunu söylemiştir.

Mümin bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. Resulullah'ın tavsiyesi de bu yöndedir. Suça mukabil bir ceza vermek adalettir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de de bağışlayarak cezadan vazgeçmek yolu önerilir. İşte bu nokta affetme erdeminin adalet talebini geçtiği yerdir. Zira cezalandırmaktan vazgeçmek adaleti de aşan bir erdemdir. Affetmek bu yüzden zor fakat yapılmaya değer bir iştir. Bu sebeple affetmek muttakilere özgü bir erdemdir. Çünkü affetmek takvaya en yakın davranıştır. Resul-i Ekrem bir haksızlığa uğrayan müminin buna misilleme yapma hakkının olmadığını söyler. Zira misilleme yapmak hem toplumda kargaşa ve düzensizlik çıkarır, hem de haksızlığa uğrayan kişi suçluya kendi gördüğü zarardan daha fazlasını vermek suretiyle mazlum iken zalim duruma düşebilir. Bu yüzden affetme kararı mağdurun kendisine ve yakınlarına, suçluların cezalandırılması suretiyle adaletin tahakkukuysa hukuki müesseselere verilmiştir. Resul-i Ekrem içini bir sıkıntı kaplayıp gönlü daraldığında Allah'tan günahlarını bağışlamasını diler, kalbinin günah kirlerinden arınmasını isterdi. Çünkü Allah kulunun günahlarını affettiğinde onun kalbinden günahı silmiş, yüreğinden yükünü almış gibidir. İnsanları affetmek

0: de tıpkı böyledir. Affetmek bir yandan kalbimizi öfke, husumet ve intikam duygularından temizler, bir yandan da bu kötü duyguların yüreğimizi kaplayan ağır yükünü hafifletir. Ve böylece sıcak, sağlıklı ve olgun bir iletişim ortamını mümkün kılar. Ayrıca affetmek insanı güçlü ve saygın kılar. Çünkü Peygamberimizin ifadesiyle Allah affeden bir kulunun şerefini artırır. Ne kadar manidardır ki bağışlamak kelimesi dilimizde affetmek anlamına geldiği gibi karşılık gözetmeden vermek anlamına da gelir. Zira bağışlamak bir bakıma bağışta bulunmaktır. Affetmek suretiyle insan aslında gönül dünyasını kin, nefret ve düşmanlık duygularından arındırdığı için kendisine, cezalandırmaktan vazgeçtiği için suçluya ve nihayet intikam peşinde koşmayıp hukuksuza sebebiyet vermediği için de topluma adeta bağışta bulunmuş gibidir. Müminin bir başkasını bağışlaması, esasen bağışlamayı çok seven Yüce Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın bir gereğidir. Nasıl ki Rabbimiz adalet ve iyiliğin bir gereği olarak kullarını bağışlıyorsa, kullar da Rablerinin bu ahlakından nasiplenmek için elinden geleni yapmalıdırlar. Dolayısıyla Allah'ın kendisini affetmesini isteyen, kendisi de başkalarını affetmelidir. Allah Afüv ismiyle kusurları siler, Gafur ismiyle günahları affeder, Settar ismiyle hataları örter. İnsanoğlunun başına gelen bütün musibetler kendi yaptıkları yüzünden olsa da Rabbimiz pek çoğunu affeder. Çünkü onun bağışlaması bol, mağfireti sonsuzdur. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırmış olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı varlık bırakmazdı. Fakat o, kullarına belirlenmiş bir süreye kadar mühlet vermektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.

0: tatlı şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: "Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl." Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi." Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz" dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, İki yüzlülük sayardık" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

birimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda şu 10 sınıf kimseye lanet etti. İçki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
4: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor.

0: diyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Berâ bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabi kellezi enzelte ve bi nebiyyi kellezi erselte. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Resul-i Ekrem, ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi, hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, "Herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun?" diye sordu. Hasta zat, "Allah'ım, beni ahirette ne ile cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum," dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, "Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar." "Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru," diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde Bismillah deyin.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Asr-ı Saadet devrinde bir olay meydana geldiği ya da bir soru sorulduğu vakit Allah Teala konuyla ilgili ayetler indiriyor ve vahiy ortamına şahit olan sahabiler de onun ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, özellikle de Kureyşli olanlar, ayetleri anlama konusunda daha avantajlıydı. Zira ilahi mesaj onların dili ve kültürü doğrultusunda nazil oluyordu. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor, hangi şartlarda uygulanacağını ashabına gösteriyordu. Zaman zaman sahabiler ayetler hakkında birbirleriyle tartışıyorlardı. Bir gün bir mescitte Allah Resulü böyle bir olaya tanıklık etti.
1: Anladın mı şimdi beni?
2: Neyini anlayacağım? Ne dediğinin farkında bile değilsin. Söylediğin şeyler doğru değil.
1: Eğer bahsettiğim ayeti iyice okursan ne demek istediğimi anlarsın.
3: Eğer sen de daha önce gelen ayeti okumuş olsan bu dediğinin çelişkili olduğunu fark edersin.
2: Ben de bundan bahsediyorum işte.
1: Hayır, yanılıyorsunuz. Sonradan gelen ayete bakın bakalım. O zaman bu durumun değiştiğini anlamış olacaksınız.
0: Sahabiler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de yükselmişti. Bunun üzerine Allah Resulü yanlarına geldi. Tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle "Sizden öncekiler işte böyle helak oldular" dedi ve sonra şöyle devam etti. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerine doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun, bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu ikazından sonra sahabiler yaptıkları tartışmanın faydasız olduğunu anladılar.
3: Bizi affet ey Allah'ın Resulü, farkına varamadık.
1: Evet ey Allah'ın elçisi. Faydası olmayan bir tartışmada beyhude bir çaba içindeymişiz. Affet.
2: Sen de hakkını helal et lütfen kardeşim.
1: Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Farkında olmadan sesimi yükselttim sanırım.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun.

0: Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ
1: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet, Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım," dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan odur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam, Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sanatu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.
1: Kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince, Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince, Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a, ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahiyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi bir kısmı da...
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Yaz Kur'an Kursları açılış programında konuşuyor. Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bizleri yaratan, akıl ve iman nimetleriyle donatan, vahiy ile hidayet yolunu gösteren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den beri hakkın, hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa ahlakıyla hayatımıza ışık tutan, sözleriyle ufkumuzu aydınlatan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salatu selam olsun. Asr-ı saadetten günümüze ilahi kelama hadim olmuş bütün ehli Kur'an'a rahmet ve Rabbimizin rızasını diliyorum. Saygıdeğer valim, protokolümüzün değerli üyeleri, aziz kardeşlerim, kıymetli veliler, değerli meslektaşlarım, basınımızın değerli mensupları ve kıymetli izleyiciler, sözlerime başlarken sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı hepimizin üzerine olsun. Okulların tatile girmesiyle birlikte bu hafta, bugün yaz Kur'an kurslarımızı yeni bir heyecanla açıyoruz. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin dört bir yanında yavrularımız bir kez daha camilerimizi ve kurslarımızı dolduracak, Kur'an'ın huzur veren iklimiyle buluşacaklar. Kıymetli kardeşlerim, geçmişten günümüze yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an-ı Kerim'in dünyasıyla buluşturan, onların dini bilgi, ahlaki değer ve manevi bilinçle yetişmelerine rehberlik eden önemli eğitim yuvaları olmuştur. Yaz Kur'an kursları çocuklarımızın sadece dini ve manevi gelişimleri için değil, aynı zamanda onların sosyal becerilerinin gelişmesi ve ruh dünyalarının zenginleşmesi için de büyük imkan sağlamıştır. Camilerimizin huzur veren, güven aşılayan ve gönülleri dinlendiren manevi ikliminde her yıl gerçekleştirdiğimiz bu eğitimin temel gayesi, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde sorumluluk sahibi, vicdanlı, merhametli, dürüst ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek ve onları bu değerlerle donatıp geleceğe hazırlamaktır. Çocuklarımızın iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetişmelerini sağlamak bizim en öncelikli görevimiz ve en önemli hedefimizdir. Onların maneviyatlarını

güçlendirmek, Kur'an ve sünnet ile bağlarını pekiştirmek bu hedefin temelini oluşturmaktadır. Zira güçlü bir karaktere, bilinçli bir kişiliğe ve dengeli bir ruh dünyasına sahip olmanın yolu, insanın Rabbi ile, Peygamberi ile, Kitabı ile ve mabedi ile sağlıklı ilişkiler, bağlar kurmasından geçmektedir. Toplumların geleceği bugün yetiştirdiği çocukların ve gençlerin anlam dünyasında şekillendiğinden, bugün burada sadece bir yaz Kur'an kursu açılışını yapmıyor, geleceğimize yönelik paha biçilemez bir manevi yatırımın da temelini atmış oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, teknolojinin hayatımızdaki pek çok hususu çok hızlı bir şekilde değiştirip dönüştürdüğü çağımızda, insanı insan yapan değerleri koruyabilmek, nesillerimizin manevi değerlerle buluşturarak onlara sağlam bir kimlik kazandırmak ve kökleriyle irtibatlarını güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın maddi ihtiyaçları kadar manevi gelişimlerini de düşünmek bizim en önemli vazifemizdir. Birini diğerine tercih etmeksizin her iki yönlerinin de gelişimlerini aynı katkıyı sunmak zorundayız. Hatta zararlı fikir ve akımların kolayca yayıldığı günümüzde çocuklarımızın manevi gelişimlerini daha bir hassasiyetle desteklemek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda yaz Kur'an kurslarımız milletimiz için çok büyük bir fırsattır. Geride bıraktığımız 2025 yılında ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarımız büyük bir iyilik, irfan ve ahlak seferberliğine dönüşmüştür. Fedakar öğreticilerimizin rehberliğinde camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda yürüttüğümüz bu eğitim sayesinde 2 milyon 500 bin evladımız Kur'an-ı Kerim'le, camiyle ve manevi değerlerle buluşma imkanı elde etmiştir. Bu rakam yalnızca sayısal bir başarının değil, aynı zamanda milyonlarca çocuğumuzun kalbine dokunuşun bir ifadesidir. Çünkü her bir rakam Kur'an'la tanışan yeni bir çocuğu, camiyle buluşan yeni bir genci ve geleceğe umutla hazırlanan bir nesli temsil etmektedir. Her yıl daha fazla çocuğumuza ulaşan, her yıl daha fazla gönülde iz bırakan bu bereketli tablo bizler için haklı bir gurur vesilesi olduğu kadar büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. İnşallah bu yılda aynı heyecan, aynı samimiyet ve aynı inançla çalışmaya devam edecek, daha fazla evladımızın Kur'an-ı Kerim'le, sünnet-i seniyye ile ve güzel ahlakla buluşmalarına katkı sunmaya gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanın Rabbi ile, ailesiyle, çevresiyle ve bütün varlık alemiyle olan ilişkisini düzenleyen bir hayat rehberidir. Bu sebeple bizler Kur'an eğitimini bir insan yetiştirme eylemi olarak görüyoruz. Kur'an'ın ortaya koyduğu değerleri hayata taşıyabilen erdemli bireyler yetiştirme faaliyeti olarak görüyoruz. Bu açıdan yaz Kur'an kurslarında çocuklarımıza bilgiyi yük olarak değil, onların gönüllerine dokunarak vermeyi amaçlıyoruz. Zira insanın kalbine ulaşmadan zihnine ulaşmak kolay değildir. Bir çocuğun Allah'ı sevmesi, ibadeti de sevmesi anlamına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmesi, onun güzel ahlakını örnek alması demektir. Mabedimizi, camimizi sevmesi, hayatı boyunca namazla, maneviyatla, değerleriyle bağını koparmaması demektir.
Onun için en büyük gayretimiz çocuklarımızın camilerimizi sevmesi, Kur'an-ı Kerim'le tanışması, Allah ile sevgi temelli bir bağ kurması ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını tanıması olacaktır. Kıymetli velilerimiz, yaz Kur'an kurslarından azami derecede verim alabilmemizde sizlerin desteği son derece önemlidir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, çocuklar anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir. Onların önemsedikleri şeyleri önemserler. Ailelerinin sahiplenmediği eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine her türlü desteği vermenizi ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmamanızı özellikle sizlerden istirham ediyorum. Değerli meslektaşlarım, bu hizmetin gönüllüleri, fedakar arkadaşlarım, yaz Kur'an kurslarının başarısındaki en önemli unsur sizin samimiyetiniz, fedakarlığınız ve gayretli çalışmalarınızdır. Çocuklarımızın gönül dünyalarına dokunabilmek için bilgi kadar sevgiye, disiplin kadar merhamete, öğretim kadar rehberliğe de ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu kısa zaman diliminde sadece bilgi aktarmayı değil, güzel ahlakı, özgüveni, sorumluluk duygusunu ve sağlam karakter inşasını öncelememiz son derece önemlidir. Her çocuğun farklı bir ilgi alanına, öğrenme biçimine ve gelişim düzeyine sahip olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Eğitimimizi onların yaşlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle zenginleştirelim. Çocuklarımızın camilerimizden yalnızca bilgiyle değil, sevgiyle, güvenle ve güzel anılarla ayrılmaları için çaba ve gayret sarf edelim. Unutmayalım ki öğrenciler çoğu zaman hocalarının anlattıklarından ziyade onların davranışlarını, tavırlarını ve karakterlerini örnek alırlar. Onun için öğrencilerimizle iletişimimizi nezaket, zarafet ve muhabbet ekseninde tesis etmeye çalışalım. Sevdiren, teşvik eden ve onların gönüllerine hitap eden bir eğitim anlayışını temel alalım, esas alalım. Aziz cami cemaatimiz, saygıdeğer büyüklerimiz, sizlerden ricamız, çocuklarımızın ve gençlerimizin camilerimizle güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olmanızdır. Yavrularımızı takdir eden, teşvik eden ve onlara kendilerini değerli hissettiren bir yaklaşım sergilemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Onları camiden soğutacak en ufak bir sözün ve davranışın büyük bir vebal olduğunu asla unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi onlara şefkat, merhamet, anlayış ve hoşgörüyle yaklaşalım. Ve siz göz bebeklerimiz, sevgili öğrencilerimiz, yaz Kur'an kursları için gerekli bütün hazırlıkları büyük bir titizlikle tamamladık elhamdülillah. Eğitim materyallerinden etkinlik kitaplarına, ders saatlerinden sosyal faaliyetlere kadar her ayrıntıyı özenle, titizlikle planladık. Camilerimiz ve kurslarımız sizleri en güzel şekilde karşılamaya hazır. Sizleri büyük bir heyecanla Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Bu yaz sadece bilgiler öğrenmeyecek, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kuracak, yeni dostluklar edinecek ve hayatınız boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Yaz Kur'an kursları sizler için dostluğun, kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın yaşandığı özel bir buluşma noktası olacaktır. Camilerimizde arkadaşlarınızla birlikte öğrenmenin, paylaşmanın, oyunlar oynamanın,
etkinliklere katılmanın ve birlikte güzel vakit geçirmenin doyasıya sevincini yaşayacaksınız. Yaz Kur'an kurslarımıza katılan bütün yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, il ve ilçe müftülüklerimize, büyük bir samimiyet ve heyecanla yaz kurslarında hizmet edecek olan hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu eğitim dönemini hem yavrularımız hem de aziz milletimiz için hayırlara vesile kılsın. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, Yaz Kur'an Kursları açılış programında konuştu. Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.

Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir

sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

0: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.

Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Kullu kelamin au emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebter au kâle akta.
1: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecir de beraberdirler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi, "Doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar" buyurdu.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın, kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Başın kanıyor. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin?
2: Ey Ensar cemaati yetişin.
3: Ey muhacir cemaati. Siz de benim imdadıma yetişin.
1: Sakin. Başı kanayan gence ne oldu?
4: Diğeri onu bu hale getirmiş. İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdı.
5: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
1: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
5: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
1: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
6: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
1: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
5: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
7: Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
8: Evet evet, onu söylüyor. Onu söylüyor.
9: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
7: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
9: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: 84. Bölüm.
10: Münafık Abdullah bin Übey'in söyledikleri Müslümanlar arasında yayılmış, herkes Ensar ile Muhacir arasındaki gerginliği konuşur olmuştu. Abdullah bin Übey'in samimi bir Müslüman olduğuna inananlar duyduklarına ihtimal vermiyor, onun daha önceden yaptığı iki yüzlülükleri bilenlerse bir fitne oluşmasın diye azami titizlik gösteriyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr, peygamberimize bir açıklama yapma gereği hissediyordu.
11: Ey Allah'ın Resulü, Abdullah'ın dediklerine aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir.
10: Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah samimi bir Müslümandı. Babasının söylediği şeyleri duyunca peygamberimize gelerek şöyle dedi.
12: Ya Resulallah, babamın söylediği şeyler yüzünden onu cezalandırmaya karar verirsen bunu bana emret. Ben onun başını keser sana getiririm. Vallahi Hazreci oğulları babasına benden daha hayırlı ve saygılı bir evlat olmadığını bilirler.

0: yapacaktı. Ama Resulullah'ın isteği bu değildi. O da babasının yanına gidip hesap sormaya karar verdi. Bir gün babasının arkasından gitti ve atıyla önünü kesti.
1: Ne oluyor Abdullah? Hayvanı niye korkuttun?
2: Atından in baba. Seninle konuşacağız. İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım.
1: Öz be öz oğlum da mı bana cephe aldı?
2: Baba, söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin?
1: Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor?
2: Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım.
1: Oğlum, neler söylüyorsun sen?
2: İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu itiraf etmeyecek olursan dediğimi yapacağım.
1: Yazıklar olsun sana. Babanı mı öldüreceksin?
2: Tereddüt bile etmem.
1: Nerede kaldı akrabalık bağları? Peki, istediğini yapacağım. Ben şahitlik ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir.
3: Abdullah, Resulullah'ın sana selamı var.
4: Ve aleyküm selam.
3: Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor. Ve babanın yolunu açmanı istiyor.
4: Emri başım üstüne. Geçebilirsin.

0: Zeyd nerede? Ona bir müjdem var.
1: Ne oldu Ömer? Niye Zeyd'i arıyorsun?
0: Allah onun sözlerini tasdik etti.
1: Vahiy miydi?
0: Evet.
1: Hemen Zeyd'i çağır.
0: Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi.
2: Elhamdülillah, şükürler olsun.
0: Dinleyin bak, yüce Rabbimiz ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Evet, Rabbimiz böyle buyuruyor.
2: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
3: Bu ayetler nazil olduğunda arkadaşları Abdullah İbni Übey'e gelerek şöyle dediler.
4: Abdullah, senin hakkında çok şiddetli ayetlerindi. Resulullah'a gitti senin için.

0: Tüm bağışlanma dilesin.
1: Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımdan zekat vermemi emrettiniz, zekat verdim. Muhammed'e secde etmekten başka yapacağım bir şey kalmadı.
2: Abdullah bin Übey bundan sonra bir hadise çıkardığı zaman en yakınındakiler onu azarlayıp kınıyorlardı. Peygamberimiz durumu fark ettiğinde Hazreti Ömer'e, "Gördün mü Ömer, eğer onu öldür dediğin gün öldürmüş olsaydım yer yerinden oynardı," dedi. Hazreti Ömer de şöyle cevap verdi.
3: "Vallahi Allah Resulü'nün kararları ve yaptığı işler her zaman benimkinden hayırlıdır."
2: Sa'd bin Bekr kabilesi İslamiyet hakkında bazı bilgiler edinmiş, bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere de bir elçiyi Medine'ye göndermişlerdi. Duman bin Salebe Resulullah'la görüşecek ve yeni dinin ne olduğunu öğrenecekti. Duman peygamber mescidinin önüne gelince devesinden indi. Hayvanını bağladı ve içeri girdi. Duman güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adamdı. Ağır ağır ilerleyerek mescidin ortasında durdu.
4: "Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir?"
5: "Aradığın kişi şurada oturuyor bak, kalabalığın tam ortasında."
4: "Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu Muhammed sen misin?"
2: Peygamberimiz, "Evet, seni dinliyorum," dedi.
4: "Sana bazı şeyler soracağım. Yalnız sorarken kaba davranırsam incinmeyesin."
2: Peygamberimiz, "İncinmem, dilediğini sor," dedi.
4: "Ey Muhammed, senin Allah'ın peygamberi olduğunu söyleniyor. Ne dersin?"
2: Peygamberimiz, "Doğru, öyledir," dedi.
4: "Gökleri kim yarattı?"
2: Efendimiz, "Allah," dedi.
4: "Yerleri kim yarattı?"
2: Efendimiz, "Yine Allah," dedi.
4: "Şu dağları diken ve onlarda yaşayan canlıları yaratan kimdir?"
2: Peygamberimiz, "Allah," dedi.
4: "O zaman gökleri yaratan, yeri yaratan ve şu dağları sapasağlam diken, senin ve senden öncekilerin ilahı adına bana cevap vermeni istiyorum. Seni bize Allah mı gönderdi?"
2: Allah Resulü, "Evet," dedi.
4: "Peki gündüzün bir kısmında ve gecede toplam 5 defa namaz kılmamız gerektiği doğru mudur?"
2: Peygamberimiz, "Evet," dedi.
4: "Seni, senden öncekileri ve sonrakileri yaratan Allah adına soruyorum. Bu 5 vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti?"
2: Resulullah, "Evet," dedi.
4: "Mallarımızın bir kısmını zekat olarak vermemiz gerektiği doğru mudur?"
2: Peygamberimiz, "Doğrudur," dedi.
4: "Yine Allah'ın adına ant vererek soruyorum. Zekat ve sadaka dediğin şeyi zenginlerden alıp fakirlere dağıtmayı sana Allah mı emretti?"
2: Peygamberimiz, "Evet," dedi.
4: "Peki bu dinin yasakları nelerdir?"
2: Peygamberimiz dımama haramlardan bahsetti.
4: "Bu saydıkların zaten bizim uzak durduğumuz şeylerdendir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ben bu farzları yerine getireceğim. Yasaklarından da uzak duracağım. Kavmin de sana iman edecektir. Ben onların adına elçi olarak geldim."
2: Dımam mescitten çıkınca peygamberimiz onun için sözüne sadık olursa cennete girer dedi. Sorularını duyanlar da onun hitabının güzelliğinden etkilenmişlerdi. Hazreti Ömer onun için şöyle dedi.
3: "Ben bu adamdan daha güzel, daha özlü soru soran kimseyle karşılaşmamıştım."
2: Dımam'ın kabilesi İslamiyet'i kabul ederek ashab-ı kiram arasındaki yerlerini aldılar.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radiyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radiyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor. Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

0: Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince üç defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde

çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir." diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ.
4: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış,

0: davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın, kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin." buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, "Kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür." buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, "İnsanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun." buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mü'min, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların, zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, "Git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, "Esselamu aleyküm." dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullah" dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

0: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard. Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik. Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Çoban sürü istiyare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar, şüphesiz bir toplumun yöneticileri.

yetkilidir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.

Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest

0: Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü

0: Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Amcası Ebu Talib'in himayesi, gençlik yılları ve ticaretle meşguliyeti. Küçük yaşta öksüz ve yetim kalmış olan sevgili peygamberimiz, 8 yaşından 25 yaşına kadar amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Yengesi Fatıma binti Esed de bunu olumlu karşıladı ve ona kendi çocuğu gibi ilgi gösterdi. Babası Abdülmuttalip'ten sonra kabileleri Haşimoğullarının liderliğini de üstlenen Ebu Talib, yeğeni Muhammed'in uğurlu olduğuna inanır, hayat tecrübesini ona aktarmaya çalışırdı. İyi yetişmesi için gayret sarf eder, çıktığı bazı seyahatlere onu da götürürdü. Zamanın şartları gereği her çocuk elinden ne geliyorsa ailesi için onu yapardı. Peygamberimiz de amcasının himayesinde ve 10 yaşlarındayken bir süre çobanlık yaptı. Böylece hem kalabalık bir aileye sahip olan amcası Ebu Talib'e yardımcı oluyor, sorumluluk bilinci gelişiyor, hem de arkadaşlarıyla hoşça vakit geçiriyordu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Ebu Talib'in yanında geçirdiği yıllarda kişilik gelişimi için oldukça önemli iki olaya şahit oldu. Bunlardan birisi Ficar Savaşı'na katılmasıydı. İslamiyet'ten önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar çıkardı. Öyle ki Arap toplumunda kan dökmenin yasak olarak kabul edildiği haram aylarda bile savaşların yapıldığı olurdu. Bu savaşlara günahın işlendiği savaşlar anlamına gelen Ficar Savaşları adı verilirdi. Peygamberimiz de gençliğinde bu savaşların dördüncüsü olan 591 yılındaki Ficar Savaşı'na katılmak durumunda kaldı. Haram aylarda yaşanan barışçıl ortamı bozan bu savaş, Kinane kabilesinden Berrat bin Kays'ın, Hevazin kabilesinden Urve bin Utbe'yi ticari rekabet sonucu öldürmesi üzerine çıkmıştı. Peygamberimiz de müttefik Kureyş Kinane ile Hevazin'in Kays Aylan kabileleri arasında çıkan bu şiddetli savaşa amcalarıyla birlikte katıldı. Ancak fiilen savaşmayıp amcalarına ait eşyaları korumak, ayrıca gelen okları kalkanla karşılayıp toplamak suretiyle amcalarına yardımda bulundu. Gençlik döneminde şahit olduğu diğer önemli olaysa yine aynı yıl içerisinde Hilful Fudul adlı bir antlaşma toplantısına katılmasıydı. Bu toplantı Haşim, Muttalip, Esed, Zühre ve Teym oğullarının ittifakıyla gerçekleşmişti. Toplantının sebebi ise Mekke'ye umre ziyareti ve beraberinde getirdiği bazı malları satmak üzere gelen Yemenli Zübeyd kabilesinden bir tacirin As bin Vail'e sattığı malların karşılığını alamaması üzerine yaptığı şikayetti. Kabilesiyle anlaşmalı olan Abdüddar, Mahzum, Cuma, Sehim ve Adi kabilelerine başvurduğu halde sonuç alamayan Zübeyd'li şahıs, sonunda Kureyş kabilesini yardıma çağırmıştı. Peygamberimizin amcası Zübeyr bu çağrıya kulak vermişti. Onun girişimiyle Mekke'nin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi durumundaki Abdullah bin Cüd'an et-Teymi'nin önderliğinde Hilful Fudul anlaşması yapıldı. Daha sonra cemiyet üyeleri As bin Vail'e giderek malın karşılığını tahsil edip Zübeyd'liye verdiler. Erdemli insanların yemini anlamına gelen bu hareket içinde yer alanlar, yerli veya yabancı olsun, haksızlığa uğrayan herkesi koruyacaklarına, hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceklerine ve birbirlerine maddi yardımda bulunacaklarına yemin etmişlerdi. Sevgili Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'in himayesinde kalmaya başlamasından itibaren, Ubaşe Panayır'ına bir veya iki defa Yemen'e, ayrıca Doğu Arabistan'daki

hayat yaşamaktaydı. Mert, merhametli, hakkaniyetli oluşu nedeniyle yaşıtları ve büyükleri kendisini çok sever, takdir ederlerdi. Özellikle ticaret hayatındaki doğruluğu ve güvenilirliği sebebiyle Muhammedül Emin veya sadece El Emin unvanıyla bilindi. Ortak yaptığı ticaretlerde kendisine emanet edilen sermayeyi en güzel şekilde değerlendirirdi. Güvenilirliği o derece kabul görmüştü ki Mekkeliler ticaret kervanlarına katılmadığı zamanlarda da ona para ve değerli mallarını emanet ederlerdi. Onunla en çok ticari iş yapanlardan birisi Mekkeli tacirlerden Kays bin Saib idi. Bu tacir ondan daha iyi bir ortağa rastlamadığını herkese anlatır ve onun hakkında "O ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir işi havale ederse dönüşümde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı" derdi. Evliliği 596. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 596 yılında 25 yaşındayken Kureyş'in Esed oğulları kolundan Hüveylid kızı Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice 40 yaşında, bazı rivayetlere göre 28, dul bir kadındı. Kendi adına Şam ve Yemen'e ticaret kervanları gönderiyordu. Bir defasında da Hazreti Peygamber onun ticaret kervanını ücret karşılığında Şam'a götürmüştü. Kureyş'in asil ve zenginlerinden olduğu için Hatice'ye çokça evlenme teklifi yapılmaktaydı. Ancak o, çalışkanlığı ve dürüstlüğüne hayran olduğu Hazreti Peygamber'i gönlünden geçiriyordu. Arkadaşlarından Nefise binti Ümeyye vasıtasıyla ona bizzat kendisi evlenme teklif etti. Peygamberimiz bu teklifi amcalarıyla istişareden sonra kabul etti. Hazreti Hatice'nin evinde gerçekleştirilen nikah töreninde Arap örf ve adetlerine göre Hazreti Peygamber adına amcası Ebu Talip, Hazreti Hatice adına da amcasının oğlu Varaka bin Nevfel bir konuşma yaptı. Ebu Talip Kureyş ileri gelenlerinin katıldığı bu tören için develer keserek düğün yemeği hazırlattı. Hazreti Peygamber düğün sonrasında Ebu Talip'in evinden ayrılarak Hatice'nin evine yerleşti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlendikten sonra hem kendi hesabına hem de onun malıyla ticarete devam etti. Hazreti Hatice ilerleyen süreçte ona sürekli olarak maddeten ve manen büyük destek oldu. Mutlu bir aile hayatları vardı. Hazreti Peygamber bu arada amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek amacıyla o sıralarda 5 yaşında olan amcaoğlu Ali'yi yanına alarak bakımını üstlendi. Kısa bir süre sonra ilk çocukları doğdu. Ona Kasım adını verdiler. Araplarda ilk doğan çocuğa nispetle anılma adet olduğundan Peygamberimiz de ilk oğlu Kasım'a nispetle halk arasında Ebu'l-Kasım künyesiyle anılmaya başladı.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
0: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kâmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti, Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

0: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: لَعَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
4: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimiz'in saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalındaysa saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını, "Benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı"

0: şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu, Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki, böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını verdi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

geldiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
0: İslam tarihi az sonra.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Teallemul Kur'an. فقرؤوه وأقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
1: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi: "Abdullah, bana Kur'an oku." Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselamla Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayındaysa bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır: "Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür: "Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır."
4: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
5: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Seyyidü Şüheda, yani şehitlerin şeyhidi, Esedullah, Allah'ın aslanı ve benzeri lakaplarla anılan Hazreti Hamza, Hazreti Peygamber'in amcası olup Uhud gazvesinde şehit olmuştur. 569 yılında Mekke'de doğan Hazreti Hamza, İslam'ın 6. yılı olan 616 yılında Müslüman olmuştur. Rivayete göre Ebu Cehil ve adamlarının Resul-i Ekrem'e hakaret ettiklerine şahit olan bir kadın avdan dönen Hazreti Hamza'ya gördüklerini anlatmış. Büyük bir öfkeye kapılan Hazreti Hamza doğruca Ebu Cehil'in bulunduğu yere giderek elindeki yayla onu yaraladıktan sonra "İşte ben de Müslüman oldum. Cesareti olan varsa gelsin." diyerek İslamiyet'i kabul ettiğini ilan etmiştir. Hazreti Hamza'nın İslam'a girişiyle Müslümanların güçleri artmış, bu da müşriklerin Müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek istedikleri cüretkâr teşebbüslerini bir kere daha gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Hicretten sonra Medine'ye sığınan Müslümanları tehdit etmeye devam eden Kureyşlileri vazgeçirmek için küçük askeri birlikler sevk eden Hazreti Peygamber, bu amaçla düzenlenen ilk askeri birlik olan Sif-ül Bahır seferinde Hazreti Hamza'yı komutan olarak tayin etmiştir. Bunun dışında Ebva ve Zül-Uşeyre seferlerine ve Kaynuka gazvesine de katılan Hazreti Hamza, bu seferlerde Resul-i Ekrem'in sancağını taşımış, 624 yılında gerçekleşen Büyük Bedir gazvesinde de önde gelen kahramanlardan biri olmuştur. Bundan dolayı özellikle Hazreti Hamza'dan intikam almaya çalışan müşrikler, Cübeyr bin Mutim'in Habeş asıllı kölesi Vahşi bin Harbe, Uhud gazvesinde Hamza'yı öldürdüğü takdirde kölelikten kurtarılacağına söz vermiş, yine Kureyş'in ileri gelenlerinden Hint'te Vahşi bin Harbe büyük büyük mükafatlar vaat etmiştir. Uhud gazvesi sırasında kahramanca savaşan Hazreti Hamza, gazve esnasında kendisine vaat edilen ödüllere ulaşabilmek için devamlı olarak onu izleyen ve fırsat kollayan Vahşi'nin uzaktan fırlattığı mızrakla şehit oldu. Hazreti Hamza'nın şehadetine son derece üzülen Hazreti Peygamber gözyaşı döktü ve şöyle dedi: "Hiç kimse senin kadar musibete uğramamıştır ve uğramayacaktır. Beni bunun kadar öfkelendiren bir şey olmamıştır. Ey Allah Resulü'nün amcası, ey Allah ve Resulü'nün arslanı Hamza, Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak gerekseydi sana yas tutardım." Bu arada Hazreti Peygamber, Hazreti Hamza'yı görmek isteyen kız kardeşi Safiye'ye engel olmaya çalıştıysa da Safiye kardeşinin bu musibete Allah yolunda uğradığını, Allah yolunda bundan daha beterine de razı olacağını ve sevabı ondan bekleyeceğini söyleyerek Hazreti Hamza'yı görmek konusunda ısrar etmiş, fakat Hazreti Hamza'nın cenazesini görünce gözyaşlarını tutamamıştı. Hazreti Peygamber, Hazreti Hamza'nın Allah ve Resulü'nün arslanı, şehitlerin efendisi olduğunu söyleyerek halası Safiye ile kızı Fatıma'yı teskin etmiş ve şehitlerin ölmeyip cennette yaşadıklarını belirttikten sonra o esnada nazik

Hazreti Hamza'nın cenaze namazını bizzat kıldırmış ve Hazreti Hamza diğer şehitlerle birlikte Uhud'da defnedilmiştir. Değerli dostlar, bu vesileyle şehitlik konusunda kısa bilgiler vermenin uygun olacağını düşünüyoruz. Şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Ölüp yok olan, kaybolup giden değil, berhayat olan, tabiri caizse ölümsüzleşendir şehit kişi. Bunun içindir ki şehit diridir, ölmez. Ona ölü denmez. Bakara suresi 154. ayetinde Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız buyurulmaktadır. Yeri ve zamanı geldiğinde canından daha mukaddes bildiği değerler uğruna dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçip canını ortaya koyarak din ve davasının şahidi ve sahibi olduğunu ispatlayan kimsedir şehit. Aynen Hazreti Peygamber zamanında yaşanan olayda olduğu gibi. Hadise şöyledir. Bir gün bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelir ve şehadet getirerek Müslüman olur. Sonra yurdunu terk edip Medine'ye yerleşir ve geçimini burada kazanmaya başlar. O peygamber şehrinde yaşamak, Hazreti Peygamber'e yakın olmak istemektedir. Medine'ye yerleşmiştir ama sonuçta yabancıdır, yersiz, yurtsuz bir kimsedir. İşte bunu bilen Peygamber Efendimiz, ashabından birini bu kişiyle ilgilenmesi için görevlendirir. O günlerde bir gazveden elde edilen ganimet taksimi yapılmaktadır. Hazreti Peygamber o kimseye de ganimet payı gönderir. Peygamberimizin görevlendirdiği sahabi o kişinin hissesine düşen ganimeti kendisine verince adam bunun ne olduğunu sorar. Sahabi de Hazreti Peygamber'in sana ayırdığı hissedir diye cevap verir. Adam hissesine düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getirerek bunun ne olduğunu ona da sorunca Peygamberimiz bunu senin için ayırdım buyurur. Bunun üzerine adam ey Allah'ın Resulü ben ganimet için değil Allah yolunda bulunmak ve eliyle boğazını göstererek şuramdan vurulup şehit olmak ve cennete girmek için Müslüman oldum der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de eğer gerçekten doğru söylüyorsan ve Allah'a verdiğin sözü tutarsan Allah da sana istediğini verecektir buyurur. Aradan zaman geçer ve bu kimse bir gazvede tam da işaret ettiği yerden vurularak şehit olur. Onu o haliyle peygamberimize getirdiklerinde peygamberimiz o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona onun dilediğini verdi buyurarak onu kendi cübbesiyle kefenledi ve cenaze namazını kıldırdı. Ardından da Allah'ım bu kulun senin yolunda hicret ederek şehit oldu. Ben de buna şahidim buyurdu. Ne mutlu o kimseye, ne mutlu Allah yolunda şehit olan kimselere. Değerli dinleyicilerimiz, Bedir gazvesi sırasında Peygamber Efendimiz ashabına kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşun buyurunca Umeyr bin Humam, ey Allah'ın Resulü, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi diye sordu. Peygamber Efendimiz de evet cevabını verince Umeyr, vay be diyerek hayretini gizleyemedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, seni şaşırtan nedir diye sordu. Umeyr de ey Allah'ın Resulü benim şu dünyada cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir dileğim yok deyince peygamberimiz de ona öyleyse sen onlardansın buyurdu. O sırada ağzından çıkardığı hurmaları yiyen Umeyr bu müjdeli haber üzerine hurmaları yiyinceye kadar beklemek gerçekten uzun bir süre diyerek elindeki hurmaları bırakmış ve o gün katıldığı gazve esnasında şehit olmuştu.
Değerli dinleyicilerimiz, sahabe efendilerimiz

0: Allah yolunda mücadele ederken şehit olanların ahiretteki mükafatının ne olacağını peygamberimize sorardı zaman zaman. İşte bunlardan biri olan Ümmür Rubey'dir. Buhari'de zikredildiğine göre Ümmür Rubey peygamberimize gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, oğlum Harise Bedir günü şehit oldu. Onun durumunu bana anlatır mısın? Eğer oğlum cennetteyse bu acıya sabrederim. Cennette değilse ona gücüm yettiği kadar ağlarım." deyince Peygamber Efendimiz, "Oğlun cennette Firdevsül Ala'ya, yani en yüksek makama ulaştı." buyurmuştu. Tevbe suresi 111. ayette bildirildiği üzere şehitlik zaten ölümlü olan insanın yüce değerlerin yaşatılması uğrunda ve sırf Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla canını Allah'a satmasıdır ve mükafatı da cennettir. Peygamber Efendimiz şehitlere verilecek mükafatı anlattıkları hadis-i şeriflerinde Allah'ın cennette bulunan şehitlere "Herhangi bir arzunuz var mı?" diye soracağını, onların da "Ey Rabbimiz, başka ne arzu edebiliriz ki? Cennetteyiz, dilediğimiz şekilde yaşıyoruz." diyeceklerini, Yüce Allah'ın bu soruyu 3 defa sorunca, şehitler Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlar ve "Ya Rabbi, ruhlarımızı cesetlerimize geri çevir de dünyaya tekrar dönelim ve senin yolunda ikinci kez şehit olalım" derler. Peygamber Efendimiz bu durumu açıklarken, ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitten başka hiç kimse içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne denli üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmak için can atar buyurmuştur. Çünkü Allah'ın şehitlere tanıdığı imtiyaz onların şehit düşme anlarından itibaren başlamaktadır. Onlar ölüm acısını hissetmez. Peygamberimizin ifadesiyle ölüm onlara bir çimdik acısı kadar basit gelir. Rabbim şehitlerin seyyidi Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, akrabalık hukukunu gözeten, mert ve titiz bir insan olan Hazreti Hamza, Uhud Savaşı'nda dillere destan olacak şekilde bir kahramanlık göstermiştir. İslamiyet uğruna kendi hayatını hiçe sayarken savaşın bütün tekniklerini kullanmış, o günün gazileri ve daha sonra hak yolunda savaşacak bütün gaziler için cesaret ve kahramanlık örneği olmuş, gazi ve şehitlerin piri sayılmıştır. İşte bundan dolayı da İslam tarihinde Seyyid-ü Şüheda, yani şehitlerin efendisi unvanıyla anılmaktadır. Hazreti Peygamber'in çok sevip saydığı, maddi ve manevi desteklerine mazhar olduğu Hazreti Hamza, İslam dini uğrunda elinden geleni yaptıktan sonra aynı yolda şehadet şerbetini içmiş, tarih boyunca gazilerin gönüllerinde yaşamıştır. Kıyamete kadar da bu gönül bağı böylece devam edecektir. Müslümanlar arasında kahramanlığın sembolü olan Hazreti Hamza, kültürümüzde güreşçilerin piri sayıldığı gibi menkıbevi hayatı, Müslüman milletlerin edebiyatlarında kendi adıyla anılan Hamzaname adlı eserlere de konu olmuştur. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi bin Harp, Mekke'nin fethinden sonra Taif'e kaçıp oraya yerleşti. Taifliler İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirmek üzere Medine'ye bir heyet gönderdiklerinde Vahşi de onlarla birlikte Medine'ye gelip Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Amcasının şehit edilişini kendisinden dinlerken büyük bir teessüre kapılan Hazreti Peygamber Vahşi'ye bir daha gözüne görünmemesini söyledi. Allah Resulü o gün İslam'ı kabul eden Vahşi'yi cezalandırmak şöyle dursun, ona kötü bir söz bile söylemedi. Hazreti Peygamber'in Vahşi'ye kendisini görmeye tahammül edemeyeceğini ifade etmesi, Hazreti Hamza'yı ne kadar çok sevdiğini göstermekte, Vahşi'yi gördüğünde Hazreti Hamza'yı hatırlaması sebebiyleydi. Hazreti Hamza'nın türbesinin 1180-1225 yılları arasında görev yapan Abbasi halifesi Nasır Lidinillah'ın annesi tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Türbenin yanına daha sonraki dönemlerde mescit ve kütüphane yapılmış, Osmanlılar zamanında buranın bakımına büyük itina gösterilmiştir. Bölgenin yönetimi Osmanlıların elinden çıktıktan sonra türbe ve çevresindeki bütün yapılar yıkılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese."

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadethanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensar'dan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur. Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak, "Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?" O kişi, "Ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım," diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, "Yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi," şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulacağını bilmiyor muydun? Diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince, Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi, bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis, Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat arttırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebubekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehil bin Sattan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Huzeyfe radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak

Ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor," diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim," diye adakta bulunmuştum. "Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordum. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir," buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da "Allah'ım, adağımı yerine getirmeyi nasip et," diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tistahi fasna' ma şi't.
0: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağ olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

varlık imtihanında faziletli bir yiğit. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Medine'ye geldiğinde ne malı mülkü vardı ne de çoluk çocuğu. Tarih boyu insanların uğruna savaş çıkaracak kadar düşkün oldukları bütün dünya nimetlerinden yoksundu. Ama cahiliye karanlığından sıyrılıp imanın tadına varmış bu gencin yaşamında bunların pek de önemi yoktu. Rahat bir hayatı terk edeli yıllar olmuştu. Hazreti Ebubekir aracılığıyla İslam'a açılan yüreği, Resulullah'ın getirdiği ilahi mesajlarla can bulmuştu. Müslüman adıyla anılan ilk 8 kişinin arasına dahil olduğu o günden beri hayatın zorluklarıyla karşılaşmıştı hep. Müşriklerin eziyetleri ve tahammül sınırlarını zorlayan binbir türlü sıkıntıyla geçen senelerin ardından öz vatanı dahil sahip olduğu her şeyi geride bırakıp hicret etmek. Çöl ikliminden çıkıp deniz aşırı bilinmedik bir coğrafyada, yabancı bir kültürde yetişmiş tanımadık yüzlerle bir arada yaşamak zorunda kalmak. Habeşistan denilen bu ülkede görünür sıkıntılardan azade fakat Allah Resulü'nden çok uzaklarda olmanın verdiği ıstırapla belirsizlik içerisinde bekleye durmak. Bütün bu yaşananlardan sonra rahmet elçisiyle Medine'de yepyeni bir hayata başlamaktan daha büyük bir nimet olabilir miydi onun için? Medine'de Resulullah'ın kendisine kardeş eylediği Sa'd bin Rebi, akılları baştan alan bir teklifle karşısına geldiğinde hiç düşünmeden reddetmesi bu yüzdendi. Şehrin en varlıklı şahsiyetlerinden biriydi Sa'd. Bu muhacir kardeşine evinin kapılarını ardına kadar açmış, bütün varlığını yarı yarıya kendisiyle bölüşmek istediğini bildirmişti. O ise Ensar kardeşine bu güzel tekliften dolayı teşekkür edip hayır duada bulunmakla yetinmiş, siz bana çarşının yolunu gösterin deyivermişti. O gün bir miktar yağ ve keş kazanarak çarşıdan dönen Abdurrahman bin Avf, bugün hatırı sayılır zengin bir tüccar olarak çarşıdan dönüyordu. Yanında samimi dostu Nevfel bin İyas el-Huzeli vardı. Birlikte eve gelip bir müddet dinlendikten sonra kendilerine getirilen sofraya kuruldular. Yemekte et ve ekmeği görünce dayanamadı birden, ağlamaya başladı. Onun bu halini şaşkınlıkla izleyen Nevfel'in "Nedir seni böyle ağlatan?" sorusu üzerine Abdurrahman'ın dilinden şu cümleler dökülüverdi. "Allah Resulü bu dünyadan gelip geçti de ne kendisi ne de ailesi efradı doyuncaya kadar arpa ekmeği yemedi. Resulullah'la beraber zorluklarla imtihan edildik ve sabrettik. Hazreti Peygamber zamanından sonra ise bollukla imtihan edildik. Fakat sabredemedik," diyor Abdurrahman bin Avf. Medine'ye geldikten sonra kısa sürede ticaretini geliştirmiş, büyük bir servetin sahibi olmuştu. Kendisine bahşedilen nimetlerin hesabını verememekten endişe ediyor, kendisinin ve mümin kardeşlerinin sıkıntı dolu günlerini hiç unutamıyordu. Oruçlu olduğu bir gün nihayetinde iftar edeceği zaman aklına Uhud'da yaşananlar gelmişti. "Benden daha hayırlı olan Mus'ab bin Ümeyr öldürüldü. Bir parça kıyafetiyle kefenlendi. Başı örtülse ayakları açıkta kalıyor, ayakları örtülse başı görünüyordu. Hamza da şehit edildi ki o da benden hayırlıydı. Sonra bize dünya nimetleri verildikçe verildi. İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirete bir şey kalmamasından korkuyorum." Bu sözlerle gözyaşlarına boğulan Abdurrahman yemeğini bırakmak zorunda kaldı. Halbuki dünya malına tamah etmemişti hiçbir zaman. Rahman'ın bahşettiği nimetleri yine onun yolunda seferber eylemiş, hayır hasenat işlerinde her zaman öncülüğü üstlenmişti. Bir günde 30 köleyi azat edip 500 deve yükü tutan kervanını bir defada bağışlayacak kadar cömertti. Orduların teçhizinden Hazreti Peygamber'in hanımlarına yardıma kadar her sahada servetini infak

üstü oldu. Rahman'ın kuluydu Abdurrahman. Sadece malını değil, canını da ortaya koymuştu onun için. Uhud'da peygamberine siper ettiği vücudu 20'den fazla yara almış, hatta bu yaralardan dolayı ayağında aksaklık oluşmuştu. Buna rağmen Resulullah'la birlikte tüm savaşlara katıldı. Ona imamlık yapma şerefine erişmiş bu faziletli sahabi, cennetle müjdelenen sahabiler arasında yer alsa da, ömür boyu rehavete kapılmadan ahiret kaygısıyla yaşadı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir." "Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki?" denildi. "Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
1: Benim peygamberim az sonra.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: 17 yaşımdayken hayatımın geri kalanını önemli derecede etkileyecek bir karar almıştım. Etrafımdaki güzellikleri fark edecek, onların kıymetini bilecek ve her biri için Allah'a şükredecektim. Buna ilk olarak gökyüzünden başlayacaktım ve öyle de yaptım. Gökyüzüne bakmak benim için vazgeçilmez güzelliklerden biri haline geldi. Saatlerce bakabilirim gökyüzüne ki bakmışımdır da. Her bakışımda ilk defa karşılaşıyormuşum gibi şaşırıyor, mutlu oluyor ve şükrediyorum. Üstümde direksiz duran bu sonsuz maviliğin altında bir denizin içinde yüzüyormuş gibi yürüyorum. Birçok defa acaba mavi değil de başka bir renkte olsaydı bu kadar güzel görünür müydü diye sordum kendime. Hatta bir yaz günü sabahı gökyüzü masmavi parlarken yanıma bir renk paleti alıp çimlere oturdum. Her bir rengi birer birer gökyüzüne tutarak nasıl görünüyor diye baktım. Sarıyı denedim önce. Her yer birden çöl tozlarının savrulduğu ve her şeyin dağılıp uçuştuğu bir film setine döndü. Pek hoşuma gitmedi. Bu duruma neden olan şeyin sinema etkisi olduğunu fark ettim. Hafızama kazınan parça parça imajlar zihnimde birleşiyor ve gidip görmediğim ülkeler, tanışmadığım, bilmediğim insanlar hakkında olumsuz ön yargı kalıplarına dönüşüyordu. Bilmediğim hayatlar hakkında yaşamadığım sahte bir tecrübe ediniyordum. Yaşanmamış anılar ve aslında hiç edinilmemiş tecrübeler. Hani bazı filmlerde 3. dünya ülkesi filtresi olarak tabir edilen bir renk katmanı kullanırlar ya, işte ondan bahsediyorum. O tür filmlerde bir ülkenin sözüm ona geri kalmışlığını vurgulamak için böyle yaparlar. Bütün bir coğrafyayı hastalıklı bir renge büründürürler. Bu dünyaya ait değilmiş, havası solunamaz, suyu içilemezmiş gibi gösterirler. Geri dönülemez bir felakete uğramış ve artık medeniyetin bir parçası olamazlarmış gibi bir etki oluştururlar. Onun için bu renge kodlanmış bir gökyüzünü pek beğenemedim. Sonra elimdeki renk paletinden yeşili seçip gökyüzüne doğru tuttum. Bir süre çok güzel durdu ama bu kez de yeryüzüyle gökyüzünü ayırt edemez oldum. Yeşilin yeryüzünde daha güzel durduğunu fark ettim. Sonra moru denedim, çok ağır oldu. Kırmızı zaten kıyamet gibi geldi. Kahverengiyi denediğimde bastığım toprak başımın üstünden serpiliyormuş gibiydi. Hangi rengi denediysem içimden bir ses hiçbirinin gökyüzünün yaratılmış olduğu halinden daha güzel olamayacağını söyledi. Gökyüzü maviyken, ağaçlar yeşilken ve yaratılan her ne varsa yaratıldığı haliyle kendi rengindeyken çok daha güzeldi. Bunun için tekrar şükrettim. Gökyüzü bence rengiyle, gündüz ve gecesiyle, ay ve güneşiyle, yıldız ve gezegenleriyle Yüce Allah'tan biz kullarına muazzam bir hediye. Tabii insan olarak bir şeyleri abartma konusunda üstümüze yok elbette. Yıldızlar ve gezegenleri yaratılmış vasıflarının çok ötesinde bir inançla bağlanıp onların hareketlerinin insan hayatını düzenlediğine dair uç noktalara varan düşünce ve iddialara günümüzde de sıkça rastlamak mümkün. Günümüzde de diyorum çünkü eskiden beri devam eden bir inanç haline gelmiş bu durum. Cahiliye döneminde de bazı topluluklar gökteki güneş, ay ve yıldızların yeryüzünü yönettikleri şeklinde bazı ilkel inançlara ve çeşitli batıl fikirlere sahiplermiş. Bu tür inançlar ve fikirler Peygamber Efendimiz tarafından reddedilmiş. Hatta Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat ettiği gün bir güneş tutulması gerçekleşmiş. Bunun üzerine bazı insanlar güneşin Peygamber Efendimizin oğlunun ölüm nedeniyle tutulduğunu iddia etmişler. Allah'ın Resulü bu durumdan rahatsız olmuş ve bu yanlış düşünceyi reddeden şu sözleri söylemiş.
1: Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
2: Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi

0: ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. 4 bölümden ibaret olan kitabımızın 1. bölümündeyiz. 3. kısmı okuyoruz. Resul-i Ekrem'in Allah katındaki değerini okuyoruz. Kitabımızın 233. sayfasındayız. İsra ve Miraç bahsini okuyoruz. Şurada kalmıştım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'taydı. 5 peygamber karşılaşıyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Onlar dua ediyorlar. Sonra Efendimiz buyuruyor ki bir de ben dua edeyim. Siz dua ettiniz, ben amin dedim. Şimdi ben dua edeyim, siz amin deyin buyuruyor. Ve Allah Teala'nın kendisine verdiği nimetlerden söz ediyor. Buyuruyor ki Allah Teala beni alemlere rahmet olarak göndermiştir. İşte bana Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Benim ümmetimi en hayırlı ümmet yetmiştir. Ümmetini methediyor. Benim kalbimi genişletmiştir. Günahlarımı affetmiştir. Şanımı yüceltmiştir. Gibisinde açıklamalar yapıyor. Bunun üzerine Hazreti İbrahim ne demiş? Orada kalmıştı. Ve kâle İbrahim, bihâzâ fadalekunun Muhammed. Oradaki peygamberlere Hazreti İbrahim diyor ki, işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size kendisine verilen bu meziyetler sebebiyle üstün olmuştu. Onun üstünlüğü buradadır. Alemlere rahmet olarak yaratılmış. Ümmetine üstün özellikte ve başka özellikte. İşte bu sebeple diyor o sizden daha üstün olmuştu. Neden itibaren Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü bazı harikuladelikler üzerinde duracağız. Sümme zekere ennehu arace bihi ile semai dünya ve min semain ila semain nahve ma tagat. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis üzerinde konuşuyordu. Daha sonra Ebu Hureyre Fahri Cihan Efendimizin Cebrail aleyhisselam ile birlikte dünya semasından çıktığını söyledi. Çünkü dünya semasını geride bıraktı ve yoluna devam etti. Sonra da bir semadan öteki semayı geçti. O 7 kat semayı nasıl geçtiklerimi anlattı. Bunda da bu rivayette de böyle farklılık var diyor müellifimiz. Biz biliyorsunuz genel olarak İsra ve Miraç olayını okuduk. Şimdi müellifimiz Allah ona rahmet eylesin Kadıyaz başka rivayetlerde Miraç ile ibili olarak geçen bilgileri bize sunuyor. Ve fi hadisi bin Mes'ud ben tühiye bi ila sidretil münteha ve hiye fissenai said. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Miraç hadisinde diğer rivayetlerde bulunmayan şu bilgi var. Farklı olarak Allah'ın elçisi duruyor ki Cebrail benimle birlikte 6. semada bulunan Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. 6. semada bulunan Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. Halbuki biz bir önceki derste ne okumuştuk? Sidretül Münteha 7. kat semada diyor. Peki burada 6. kat sema diyor. Allah rahmet eylesin. İmam Nevevi bilirsiniz. Riyaz-ı Salihin müellifi. O Sahih-i Müslim'in de şarikidir. Sahih-i Müslim'i çok güzel şerh etmiştir. Orada açıklıyor bunu. Diyor ki Sidretül Münteha öyle muazzam bir ağaçtır ki kökleri 6. katta,
dalları yedinci kattıdır. Böyle muazzam bir ağaçtır o. Evet, Peygamber Efendimiz Sidretül Münteha'yı yedinci katta gördüğünü söylüyor ama evet doğru, işte dalları orada, yaprakları orada. Altıncı katta onun şeyi var, kökleri var. Öyle muazzam bir ağaç ki şimdi göreceğiz Sidretül Münteha dediğimiz nasıl bir ağaçmış, onunla ilgili bazı rivayetler var. İleyha yentehi ma yu'racu bihi minel ard feyubbedu minha ve ileyha

gece melekleri, gündüz melekleri olmak üzere iki kısma ayrılmış. Bunlar bir sabah namazında, bir de ikindi namazında nöbet değişti. İnsanların, müminlerin yanlarında bulunan melekler gördükleri bilgileri Allah Teala'ya arz eder. Falan kul şöyle yaptı, falan kulun öyle yaptı gibisinde rapor verirler Allah Teala Hazretlerine. Bu rapor nerede veriliyor? İşte bu katta Sidretül Münteha'nın olduğu yer. Bu bilgilerin iletildiği son noktadır Sidretül Münteha. Yani orada görevli melek, Allah Teala'nın görevli melekleri bu bilgileri diğer meleklerden teslim alırlar. Sidretül Münteha aynı zamanda Allah Teala'ya yakın olan melekleri, yani melaike-i mukarrabiyenin bulunduğu yerdir. Onlar vasıtasıyla arş-ı anadan gelen bilgilerin indiği son noktadır. Kâle Teâlâ, İz yavşe sidrete mâ yavşe. Allah Teala Necm suresinin 16. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. O vakit sidreyi kaplıyordu. Ayet-i kerimede böyle geçiyor. O vakit sidreyi kaplıyordu. Acaba sidreyi ne kaptı? Kâle ferâşum min zâd. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ayeti şöyle açıklıyor. Sidreyi altın pervaneler kaplıyordu. Pervaneler uçuşuyor orada. Altından yaratılmış pervaneler. Onların parıltısı sidreyi kaplıyor. Ve hiye sidretül müntaha. يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَاِنْ غَيْرِ آسٍ وَاَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَزَّتٍ لِلشَّارِبِينَ وَاَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. Kur'an-ı Kerim'de de beyan edilir böyle. Bu gördüğün yer diyor. Ne demek? Peygamber Efendimiz anlatıyor. Bu Sidretül Münteha'dır burası. Bakınız Sidretül Münteha'nın kökünden neler çıkıyor? Onun kökünden ırmaklar üskürüp çıkar. Nasıl ırmaklar çıkar? Tertemiz ve berrak sudan ırmaklar yer. Bendeyiz. Irmaklar. Onun kökünden tadı bozulmayan sütten ırmaklar çıkar. Süt ırmak. Hiç gördük mü böyle bir şey? Rabbim göstersin hiç. O Sidretül Münteha denilen ağacın kökünden içenlere lezzet veren haraptan dırmaklar çıkar. Öyle bir şarap ki içene sarhoşluk vermez. Sidretül Münteha'nın kökünden süzme baldan dırmaklar çıkar. Sudan, baldan, sütte ırmaklar çıkar. Ve diye şeceratın, bakınız Sidretül Münteha neymiş? Şimdi kökünden çıkan ırmakları okuduk. Ve hiye şeceretün yesirur rakibu fî zilbiha sebîn âmı. Sidretül Münteha öyle muazzam bir ağaçtır ki, ata binmiş bir kimse düşünün, aklı, onun gölgesinde 70 yıl gider. Onun gölgesinde 70 yıl gider ama yani hiç şeye çıkmadan, güneş görmeden, onun gölgesi öyle bir ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, demek ki işin esası iyi bir mümin olmak. Mümin olunca neler lütfediyor Allah Teala, neler lütfediyor, neler lütfediyor. Ve cennette neler var? Müminler için hazırlanmış, hem hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayalinden geçiremediği nimetler var. Hani hatırlayın Allah Teala buyuracak ki işte benden kulum. Diyeceğiz ki ya Rabbi ne isteyeyim ki her şeyi verdim. Fazla bir şey bilmiyoruz. Allah Teala buyuracak ki şunu da isteyin benden. Bunu da isteyin. Daha neler varmış, neler varmış, neler. Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor? Nefislerin arzu ettiği, iştahların çektiği her şey verilecek. Aklından ne geçerse ne arzu edersin. Yasak diye bir şey yok. Arzu edilen şeyler helalinden nasip edilecek. Kâlet huve ve inne verakata minha muzilletun kel halka.

فغشيها نور وغشيتها الملائكة. سدرة المنتهى ağacının tek bir yaprağının altında birçok insan gölge. Öyle muazzam diyor. Sidretül Müntehayı ilahi bir nur dürümüştür. Ve orayı melekler kapmıştır. Melekler kıpmış. Kale ve huve kavluhu eserüle izyakşe sidretin ayyakşe. Bu hadisi nakleden ravi, Necm suresinin 16. ayeti kerimesi olan o vakit sidreyi kaplayan şey kaplıyordu ayetiyle işte bu halin ile getirildiğini ismi. Demek ki orayı pırıl pırıl bir nur ve melekler dolduruyor, kaplıyor. Fekâlet tebârike ve teâlâ lehu sel. Allah Teala Server-i Enbiya Efendimiz'e buyurdu ki benden ne isterseniz dile benden ne dilersin. Böyle buyur. Fekâle. Allah Teala Efendimiz'e buyuruyor ki iste benden ne istersen iste. Efendimiz buyuruyor ki inneke ittehaste İbrahim'e halilen ve ataytehu mülken azime. Ya Rabbi ne isteyim sende? Nisa suresinin 125. ayeti kerimesinde ifade buyurulduğu gibi Hazreti İbrahim'i kendine dost edinmiyor buyuruyor Efendimiz. Ona muazzam bir mülk ve hakimiyet lütfetti. Ve kellemte Musa teklimen, Musa ile konuştun. Ona böyle bir imkan verdi. Ve ataite Davud'e nülken azimen ve elente lehul hadide ve sekharte lehul cibale. Hazreti Davud'a muazzam bir mülk ve hakimiyet verdi. Onun için demiri yumuşattın ve dağları onun emrine verdin. Dağları onun emrine verdin ne demektir sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, Allah Teala'nın ona onun ihsanı Hazreti Davud'a şöyle anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki ey dağlar, ey kuşlar, Davud beni tesbih ettikçe siz de onunla beraber beni tesbih de. Hazreti Davud Allah Teala'yı tesbihe başlayınca Sübhanallah, dağlar başlıyor Sübhanallah, kuşlar başlıyor Sübhanallah. Ne isteyim diyor. Ve ataite Süleyman'a mülken azimen ve sahkarte lehul cinne vel inse ve şeyatine ve riyaha. Ve ataitehu mülken la yenlegi li ahadin min badihi. Onun oğlu Süleyman'a da çok büyük devletler verdim. Mülk ve hakimiyet bağışladın. Cinleri, insanları, şeytanları, rüzgarı onun emrine verdin. Ve ona kendisinden başka hiç kimseye nasip olmayacak muazzam bir saltanat verdi. Hazreti Süleyman öyle demişti ki, öyle demişti ya, Ya Rabbi bana öyle nimet ver ki başka kimseye verin, sadece sana. Ona da Allah Teala duasını kabul etti ve bunları verdi. Evet, cinler onun emrinde. Ona kuşların dilini öğretti. Reallemte İsa et Tevrat'e vel İncil'e. Nas faslı devam ediyor. Ve cealtehu yübriyül ekmehe vel ebrasa ve e'aztehu ve ummehu mineşşeytanirracim felem yekul lehu aleyha sebi. Ya Rabbi buyuruyor Efendimiz Hazretleri, sen Hazreti İsa'ya hem Tevrat'ı hem de İncil'i öğrettin. Tevrat daha evvel Hazreti Musa'ya gelmişti ama Hazreti İsa Tevrat'ın hükümleriyle de amel etti. Çünkü İncil'de ahkam yok. Yani şunu şöyle yapacaksın, bunu öyle yapacaksın, suçluyu şöyle cezalandıracaksın kabilinden şeyler İncil'de yok. Bunlar Tevrat'ta. Onun için Hazreti İsa aynı zamanda Hazreti Musa'ya gönderilen Tevrat ile hükmediyor. Ona bunları verdin. Ona anadan doğma körlerin gözlerini açma gücünü verdin. Hazreti İsa anadan doğma körlerin gözünü eliyle okundu mu açıveriyordu. O alacı hastalığına yakalanan kimseleri iyileştiriyordu. O imkanı lütfetti. Abraş demiyor onlara aynı zamanda. Alatendi. Onları iyileştiriveriyor dokununca. Bunu ona sen verdin. Hem onu hem de annesini şeytanın kötülüklerinden korudu. Bu sebeple şeytan

0: Hazreti İsa'yı ve annesine de bir şey yapamadı. Böyle nimetler verdin deyince Peygamber Efendimiz fekale lehu rabbuhu teala. Bunlar nerede oluyor? Miraç'ta. Miraç'ta konuşuluyor. Bunlar Allah Teala ile Miraç'ta konuşuluyor. Orada Allah Teala iste benden, dile benden ne dilersen buyurunca Efendimiz de bunları anlatıyor. Filan peygambere bunu verdim, falan peygambere bunu verdim. Ben ne isteyim ki senden ya Rabbi deyince Allah Teala ona şöyle buyurdu. قَدْ اِتَّخَزْتُكَ خَل۪يلًا Bir başka rivayeti ve habimen. فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاتِ مُحَمَّدٌ حَب۪يبُ الرَّحْمَانِ Hatemün Nebiyyim Efendimizin bu niyazı üzerine onun yüce Rabbi de kendisine şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben seni kendime halil dost edindim veya habib edindim. Bu gerçeği Tevrat'ta da belirttim. Tevrat'ta şöyle geçiyor. Muhammed Rahman'ın sevgilisidir. Nerede biz görmüyoruz bugün Tevrat'ta? Tevrat'ta ne bıraktı ki Yahudiler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletiyle, geleceğiyle ilgili olan bütün ayetleri çıkarttılar. Bakınız ne buyurmuş Tevrat'ta Peygamber Efendimiz hakkında Allah Teala? Öyle buyuruyor. Muhammed Rahman'ın sevgilisi. Yahudiler Tevrat'ı ne yaptılar? Tahrif ettiler. Buna tahrif diyoruz. Devam buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Ve erseltüke ilen nâsi kâfete. Ben seni sadece bir kavme değil, diğer peygamberler sadece bir kavme. Kendi kavimlerine peygamber olarak gelmişlerdi. Ben ise seni sadece bir kavme değil, bütün insanlara peygamber olarak gönderdim. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara peygamberisin sen. Hem geldiğin zamanda kim varsa yeryüzünde hepsinin peygamberisin. Sadece Arapların değil, aynı zamanda kıyamete kadar gelecek insanların da peygamberisin. Çünkü sen son peygambersin. Hatemün Nebiyyinsin. Senden başka peygamber gelmeyecek. Ve cealtu ümmeteke humul evvelune ve humul ahiru. Ben senin ümmetini dünyaya en son gelen ümmet kıldım. Öyle değil miyiz? Biz en son dünyaya en son geldik. Fakat onlar kıyamet gününde en öne geçen ümmet olacaktır. Yani millet güneşin altında erirken, perişan olurken, ümmeti Muhammed'in hesabı hepsinden önce gelir. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, mahşer yerinde beklemek bir felaket. Yüzyıllarca bekleyecek insanlar hesap görmek için. Allah Teala dilerse bir anda görebilir hesabı da, öyle yapmayacak işte. Ümmeti Muhammed'in hesabını çabuk görecek. Kısa bir zamanda hesaplarını görecek. Sevgili kardeşler, ümmeti Muhammed'den olmak ne büyük fazilet, ne büyük nimet. Bunu hiç unutmayalım, bunu sık sık hatırlayalım. Ya Rabbi beni Müslüman yarattın. Ya Rabbi beni ümmeti Muhammed'den yarattın. Elhamdülillah ya Rabbi kulağıma ezan kâmet okuttu. Hala kulaklarım ezanla, kâmetle doluyor, doyuyor onlara. Değil mi elhamdülillah? Bu büyük bir nimettir, bu büyük bir fazilettir. Elhamdülillah. Ve cealtu ümmeteke la tecûzu lehum hutbetun hatta yeşhedû enneke abdî ve rasûlî. Senin ümmetin bir konuşma yapacağı zaman söze başlarken senin benim kulum ve Resulüm olduğunu belirtirler. Bunu Araplar yaparlar. Ben böyle münasip diyordum. Onların bunu söylemeden yapacakları konuşmayı makbul bir konuşma saymadım. Yani sana salatü selam edecekler. Senin benim kulum ve Resulüm olduğunu söyleyecekler. Muhammed'in abduhu ve resulü. Ve cealtüke evvelen nebiyyine halfen ve ahiruhun bahse. Ben seni ilk yaratılan ama en son gönderilen peygamber yaptım. Ne buyuruyor da Allah Peygamber Efendimiz? Adem aleyhisselam ruh ile ceset arasındayken daha vücut bulup yaratılmamışken ben peygamber, Allah Teala beni Adem'den de önce peygamber olarak görevlendik. Sana bunu verdim diyor Allah Teala. Razı değilse, evet onlara bir şeyler verdim ama sana verdiklerimi bir kıyas et onlarınkiyle bak. Ve ataytüke seb'an minel mesani ve lem utiha nebiyyen kableki. Allah Allah, ben sana Fatiha suresini verdim. Evet sevgili kardeşlerim, Es-Seb'ul Mesani, tekrarlanan yedi anlamında Fatiha'nın bir adı da bu. Çeşitli adları var. Ben sana Es-Seb'ul Mesani'yi ver. Fatiha suresini ver. Senden önce hiçbir peygambere vermedim de Fatiha suresi. Allah Allah. İşte onun için biz her namazda mutlaka her rekatta Fatiha suresini okuyoruz değil mi? Fatiha suresi okunmazsa namaz olmaz. Fatiha böyle bereketli. Manasını elhamdülillah Allah Teala öğretti. Siz de mutlaka bilmeyen kardeşlerimiz varsa öğrensinler. Her okuyuşta insan ayrı bir zevk alıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyorsun. Allah Allah. Onu senden önce hiçbir peygambere vermedi. Başka ne vermiş? Bakınız şimdi. Ve ataytüke havatime suretil bekareti min kenzin tahte arşi lem utiha nebiyyen kableke. Arşının altında bulunan bir hazine vardır buyuruyor Allah Teala Hazır. Benim arşımın, arş-ı alanın altında bulunan bir hazine vardı. Ben sana o hazineden Bakara suresinin son iki ayetini ver. Amener Resulü diye bildiğimiz o iki ayeti kastediyor. Onu senden önce hiçbir peygambere verme. Allah Allah. Demek ki sevgili kardeşlerim Amener Resulü bir servetmiş, bir devletmiş, bir muazzam mülkmüş, bir muazzam saltanatmış. Amener Resulü'yü okumasını bilmeyen kardeşleriniz varsa aman hemen öğrensin. Bundan büyük devlet mi olur? Benden daha ne istiyorsun? Biz bunun farkında olmayabiliriz. Ama demek ki sevgili kardeşlerim Amener Resulü çok büyük bir hazine. Ve cealtüke fatihan ve hatem. Ey Resulüm, ben senin ruhunu bütün ruhlardan önce yarattım. Adem daha ruh ile ceset arasındayken ben senin ruhunu yarattım diyor Allah Teala Hazretleri. Ben senin ruhunu bütün ruhlardan önce yarattım ve senin ruhuna peygamberlik verdim ve senin son peygamberi. Bunlar büyük devletlerdir ey Resulüm diyor Allah Teala. İşte böyle anlatıyor Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretlerine verdiği nimetler. Ve fi rivayeti uhra kale ve utiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selasi. Sahih-i Müslim'de bulunan bir rivayet var güzel kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiştir. Miraç'ta Resul-i Ekrem'e üç şey verilmiştir bu rivayete göre. Utiye es-salavatil hams ve utiye kavatime suretil bagara ve gufira limen la yüşrikü billahi şeyen min ümmetihi el-muhimat. Efendimiz'e ne verilmiş? Bir başka rivayete göre. Beş vakit namaz. Tamam. Biliyoruz. Bu büyük bir nimet. Çünkü Rabbimizle buluşmamızı sağlıyor. Günün meşgalesi, yorgunluğu içerisinde onunla buluşuyoruz. Onu hatırlıyoruz. Onun huzuruna çıkıyoruz. Elhamdülillah. Yeniden arınıyoruz, temizleniyoruz. İkincisi, Bakara suresinin son iki ayeti. Yani Ameler Resulü diye bildiğimiz ayet. Hadis-i şerif, bir gecede Bakara suresinin son iki ayetini yani Aminler Resulü'yü okuyan kimseye bu ayetler her bakımdan yeterli olur. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Bir kimseye Aminler Resulü'yü okumak her bakımdan yeterli olur. Yani bir tür iman tazelenmiş olur insan. Aminler Resulü'yü okumak. Çünkü orada ben Allah'a inandığım, meleklere inandığım, peygamberlere inandığım, inandığımız şeyler, esaslar orada sayılıyor. Ve Amener Resulü kendisini okuyan mümini manen korur. Üçüncü olarak ne verilmiş? Miraç'ta gayri kainat Efendimiz'e verilen üçüncü ikram neymiş? Ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların bütün günahlarının bağışlanmış. Elhamdülillah. Demek ki Allah Teala bunu da vaat ediyor. Ben senin ümmetinin büyük günahlarını da bağışlıyorum. Ümmeti Muhammed'den olmak işte böyle bir devlettir sevgili kardeş. Süleyman Çelebi öyle demiyor mu? Ümmetin olduğunuz devlet yeter. Değil mi? Ümmetin olduğunuz devlet yeter. Bu büyük bir devlet bu. Büyük bir fazilet. Evet, ümmeti Muhammed'den olmak büyük bir servet sevgili kardeş. Evet, bunda kalalım. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü Miraç'la ilgili daha çok şey okuyacağız. Yüce Rabbim bizleri mümin olarak yarattığı için kendisine sayısız hamdü senalı olsun. Rabbim hepimizi, evladımızı, torunlarımızı salih kullarından eylesin. Ve hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kamu spotu.
7: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, öyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin, karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınmıyor.

0: çıkması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o, kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki, kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti, deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur. İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." Çoban sürü istiyare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili Peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. "Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz." buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını" bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "El-ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terah, fe'in lem tekun terah, fe'innehu yarak."
3: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, "Kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez." mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır, ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
2: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.
2: Hadis sohbetleri az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak. Havf dediğimiz kulun Cenab-ı Hak'tan çekinmesi, korkması. Sıradaki hadisimiz bu bölüm altındaki ilk hadisimiz, yani Allah'tan korkmak başlığı altındaki ayetlerden sonra gelen ilk hadisimiz. 399 nolu hadis, An İbni Mes'udin, Abdullah bin Mes'ud'dan gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Haddethena Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ Ve o, nitekim o, sadık olandır. Yani bize hep doğru şeyleri anlatandır. Doğruyu getirmiş ve doğrulanmış olandır. الْمَصْدُوقُ Yani bir yandan hakkı insanlara getirip, bir yandan da bu hakkı kendi hayatında doğrulayarak, etrafındakilere göstererek bizatihi yaşamış ve doğrulanmış olan kimse. Hani ayette Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ Sıdkı getirmiş, doğruluğu, hakkı, hakikati getirmiş ve bunu bizatihi kendi yaşamıyla da doğrulayıp insanlara sergilemiş olan kimse. Bunların bir numarası işte Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun. Abdullah bin Mesud ondan duyduğunu söylüyor. Buyurmuş ki Allah'ın Resulü اِنَّ اَحَدَكُمْ Muhakkak ki her biriniz yucma'u halquhu yaratılışı annesinin karnında oluşturulur, cem olur yani toparlanır. Fi batni ummihi annesinin karnında 40 yevmen 40 gün olarak nutfeten nutfe şeklinde. Nutfe dediğimiz ne? İnsan varlığının anneden gelen ve babadan gelen, yani bugünkü tabirle yumurtayla spermin buluşmasıyla oluşan zigot dediğimiz, ayette Cenab-ı Hakk'ın bu terkibi yani bu birleşimi açıkça ifade ettiği min nutfeten emşecin, nutfenin o birleşik hali emşec, babadan gelen spermin annedeki yumurtayla birleşmiş hali ve bu cem olur durur, yani çoğalır durur. Bölünür çoğalır, bölünür çoğalır, bölünür çoğalır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun 40 günlük bir sürede ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً artık alakaya dönüştüğünü haber veriyor. Alaka dediğimiz nedir? Rahim cidarına yani plasentaya tutunmuş ve artık oradan beslenen insan embriyosu. Sonra ne olur? ثُمَّ يَكُونُ مُدْغَةً Mesela dalik. Sonra o aynı şekilde bir mudgaya dönüşür. Mudga ne? Artık bakıldığında bir et görünümü, bir sıvı görünümünden artık daha et görünümüne doğru geçtiği mudga, çiğnem et diye tarif edilen şekle doğru yol almaz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَك۪ينَ İnsanın yaratılışını daha ilk başta topraktan, sonra da nutfe üzerinden onu korunaklı bir yere yerleştirip fi kararim mekin, rahim üzerinden üreme yoluyla yaratılışını ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak orada da benzer tafsilatı verir. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Sonra biz nutfayı alakaya dönüştürdük, alaka olarak yarattık. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Sonra alakayı, yani rahim cidarına tutunmuş bulunan o embriyoyu bir çiğnem et haline getirdik. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Sonra mudgadan da o çiğnem etten kemikleri yarattık. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Sonra bu kemiklere et giydirdik. Kaslarını ona giydirdik. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ. Sonra onu bambaşka bir yaratılışa çevirdik. Yani o inşa insanın bambaşka bir yaratılış olarak artık sair ceninlerin gelişim süreçlerinden bambaşka olarak insana yaratılışının ve inşasının geldiği aşama. İşte bu esnada insan dediğimiz bu özel varlığın yaratılışında bambaşka bir şey olur. Resulullah bize bunu haber veriyor. Ne olur? ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ.

dört kelimenin yazılması emredilir. Yani gelen melek bunları kayda giriyor. Bi katbi rizkihi, rızkının yazılması, ve acelihi, ve ecelinin yazılması, ve amelihi, ve amelinin yazılması, ve şakiyyun ev sa'idun, ve netice olarak şaki mi, yoksa sa'id mi, yani mutlu bir sona mı kavuşacak, yahut bedbaht olup akıbeti kararacak. Bunun da bilgisinin kayda geçirilmesi. Meleğe gelen bu bilgilerin hak katından, yani Allah tarafından verildiği ifade ediliyor. وَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ O sadece gelip bunları kayda geçiriyor. O yüzden hadisteki ifadesi بِكَتْبِ yazılması. Peki bunlar nasıl gerçekleşir? Tam da Cenab-ı Hakk'ın bilgisini kayda geçirdiği şekilde gerçekleşir. Rızkı Cenab-ı Hakk'ın kayda geçirdiği şekilde gerçekleşir. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten onu belirleyen de odur. Kulu nasıl bir imtihan sürecinden geçirip, ne zaman rızkını azaltacağı, çoğaltacağı, ne zaman fakirlikle yahut zenginlikle sınayacağı, sınavın koşullarına dair bütün hususlar ilahi takdir ile belirlenir. Ve acelihi, eceli de öyledir. Hangi tarihte doğacağı ve hangi tarihte ve hangi toprakta düşüp öleceği Allah tarafından belirlenir ve bilinir. Böylece kayda geçirilir ve böylece gerçekleşir. Gelelim ameline. Kulun ameli, kulun iradesine bağlıdır. İyi yönde davranışlar mı sergileyecek, yoksa kötü yönde davranışlar mı sergileyecek? Kul burada iradesiyle kendi kararlarını yaşamı boyunca verir. Ancak bunun bilgisi de hak katında Cenab-ı Hak tarafından bilinir. Çünkü Allah Azze ve Celle gaybın ilmine sahiptir. Yani zamanın öncesini de, zamanın sonrasını da, ki bu öncelik ve sonralık zaman çizgisi üzerinde bulunan bizler için geçerlidir. Cenab-ı Hak zamanın aktığı süreçteki yaşanan olayların, yaşandığı andaki olayları da bilir. Bu şehadet bilgisi Cenab-ı Hakk'ın. Bunun önünde yahut sonrasında kalan gaybın bilgisini de bilir. Zamanın öncesinde ve zamanın sonrasında. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu bilgisi kayda geçirilir. Cenab-ı Hakk'ın bu bilgisinin şaşmaz olduğunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında şöyle ifade etmiş. فَوَالَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ Sizden biriniz cennet ehlinin ameliyle, yani iyi ve güzel davranışlarla yapa durur. Yani dışarıdan bakarsın, adam cennetlik işler yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Dışarıdan bakan herkes, bu kişi bu gidişle cennetlik olur sanabilir. O kadar ki hatta ma yakunu beynehu ve beynaha illa zira'un. O kişiyle cennet arasında bir zira kadar, yani bir dirsek boyu kadar mesafe kalır. Bu kadar yakınlaşmış olabilir. Dışarıdan bakan herkes onu cennetlik sanabilir ve böylece öngörüsünde yanılabilir. Ama Allah'ın bilgisi şaşmaz. Cenab-ı Hak onun cehennemlik olacağını bilmiş ise فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ O kayda giren bilgi doğru çıkar, o öne çıkar. Bir bakmışsın bu kişi son demlerinde فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ Adam kalkar, ateşe gidecek işler yapmaya başlar. Kişi direksiyonunu kırar, iradesini olumsuza çevirir, son senesinde yoldan çıkar, ömrü boyunca işlediği güzel amelleri, davranışları terk eder, böylelerine son zamanda yoldan çıktı denir. Ve bakmışsın fasıklığa yönelmiş, münafıklığa yönelmiş, az bir para karşılığında kendini satmış, koca bir ömür sermayesini boşa düşürmüş, habitat a'maluhum dediği Cenab-ı Hakk'ın amelleri boşa çıkmış olan kimseler.

0: Kişi bunu kolaylıkla yapabilir. Yani 50 sene, 60 sene Rabbine düzgün kulluk etse, 61'inde, 51'inde yahut 71'inde bir yıl bile kafi gelir. Hatta bir ay bile kişinin bozulması için kafi gelir. Cenab-ı Hakk'a diklenmesi, yoldan çıkması, bir dünyalık fayda karşılığında kendisini satması, Rabbine sırtını dönüp her şeyi heba etmesi, boşa düşürmesi. Kim derdi ki bu adam kadar seneden sonra böyle bozulacak diye şaşıp kaldığımız yerde Resulullah buyuruyor ki Allah Azze ve Celle şaşmamıştır. Bunu bilmiş ve daha o cenin halindeyken kayda geçirmiştir. İşte Allah'ın gayb ilmi bu denli şaşmaz bir ilimdir. Yoksa bazılarının hadis-i şerifi yanlış anlayarak Cenab-ı Hakk'ın kuluna irade bırakmadığı, kulun sadece Cenab-ı Hakk'ın senaryosunu belirlediği bir hayatın figüranı olduğu ve böylece ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, cennetlik olabilmek için bütün bir ömür çaba ortaya koysa, cennete bir karış bile kalmış da olsa Cenab-ı Hak değil mi ki onu cehennemlik yazmış, istememiş baştan ona bu iyiliği, dolayısıyla onu cebren cehenneme düçar etmiş gibi bir ifadeyi bu hadise yüklemeye kalkışmak, Resulullah'ın bütün bir ömür boyunca insanlara anlattığı ve onları hür ve özgür iradeleriyle Cenab-ı Hakk'a çağırdığı bu süreci temelinden sarsmak olur. Vahyin, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, bütün peygamberlere insanları iradeleriyle, kesb ve kazançlarıyla sorumlu tuttuğu ve ancak bunun sonucunu ahirette göreceklerini ifade ettiği o yalın ve açık gerçeklikle birebir tezat oluşturmak olur. Resulullah bunu söylemek istiyorduysa bunu açıkça söylerdi. Bir iradeniz yok sizin. Ne iyileriniz iyi olmanın sorumluluğunu taşıyor, ne de kötüleriniz kötü olmanın vebalini taşıyor. Hepsini Allah belirliyor, der ve çıkardı. Ve bütün mesajı, ayetleri ve hayatı bunun üzerine kurulurdu. Halbuki böyle bir şey yok. Tam tersi. Kullu mri'in bimâ kesebe rahîn. Her kişi kendi kazancına rehinedir. Ona gebedir. Allah'ın onu cehennemlik yahut cennetlik takdir etmesine değil, ona meşiyet alanı açıp وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Allah'ın ona dileyebilmeyi, dilemesiyle açtığı bir irade alanı. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Dileyenin iman ettiği. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyenin inkar edip küfre bile isteye ilerlediği, müstahak olduğu bir azabı, hayatı boyunca inadıyla, küfrüyle kazandığı ve bunların Kur'an'da sayısız ayetle anlatıldığı bir gerçeklikten söz ediyoruz. Tüm bunlarla taban tabana zıt bir yorumu hadis-i şerife yüklemeye çalışmak ve buradan da sözüm ona hadisi yahut tüm hadisleri karalamaya çalışmak ilmi bir yaklaşım olmadığı gibi insaflı da değildir. Hatta art niyetli olarak değerlendirilir. Zira Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kul buna rağmen cehenneme konur demiyor. Kul kendi ameliyle artık o son senesinde bir bakmışsın cehennemlik işleri yapmaya başlamış. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ. Kendi iradesiyle yapıyor bunu. Yok mu böyle insanlar? Var. Son anda bozulanlar olduğu gibi son anda iyileşenler de var. Dışarıdan insanların kestiremeyeceği sürpriz bir biçimde ıslah olanlar yahut sürpriz bir biçimde bozulanlar. O yüzden ecdadımız hep Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin demişler. Bugünümüzdense hatimimiz sona doğru olan sürecimizin iyilik üzere istikrarlı bir biçimde neticelenmesi Cenab-ı Hak'tan umulur. Çünkü korkulur, son anda her şeyi bozabiliriz. Direksiyonu bir an kırarsın, haktan, hakikatten vazgeçersin. Dünyanın sana sağladığı bazı menfaatler uğruna, Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığından uzaklaşır, sırtını dönersin. Allah muhafaza etsin, bu kötü sondur. Tabii bu da böyle kazara olan istemsiz, bir mağduriyet değil, bilinçli, maksatlı, bile isteye sonuçlanan bir şey. Allah kulunu bir anlık gafletiyle ebedi hayatını karartacak biri asla değildir. Cenab-ı Hak Halim'dir. Bu süreçte bile onun iradesini keskince, bile isteye, ısrarla kullanmasını sağlar ki, boşa düşürdüğü koca bir ömrün vebalini ve sorumluluğunu tam bir iradeyle, kötü bir irade tabii bu, üstlensin. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا. Helak olanın kanıta dayalı olarak helak olduğu, hayat bulanın da kanıta dayalı olarak hayat bulduğu muazzam bir sistematik işler. Öyle kazara, tek seferlik, yanlışlar ile her şeyin berbat olduğu ve böylece kulun mağdur edildiği bir süreç değil asla. Bu hıyaneti ömrünün son zamanında da olsa bile isteye ve kararlı bir biçimde işleyerek koca bir ömür sayfasına kara çalanlar. Önceden hiç kimsenin öngöremediği, gidişatına bakılacak olsa asla tahmin edemediği bir şey Allah'ın gayb ilminde zaten bilinmiştir. Hadis-i şerifte bunun tam tersi örnekten de söz edilir. وَاِنَّا حَدَكُمْ Öte yandan biriniz لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ Kalkar cehennemlik işler yapar. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ O kadar ki cehennemle arasında bir zira kadar, yani bir dirsek gibi mesafe kalır. O kadar cehenneme yakınlaşmış yani. Dışarıdan bakanlar bu gidişle bu adam herhalde cehennemlik olur sandıkları bir kişi olarak düşünün. Koca bir ömür küfürle yahut fasıklıkla yahut münafıklıkla, bunların hepsi cehennemle sonuçlanan durumlar, geçirilen bir durum. Etrafta hiç kimsenin gün gelir düzelir diye ihtimal vermedikleri bir kişiyi resmediyor adeta Allah'ın Resulü. Herkes yanılır ama Allah'ın bilgisi yanılmaz. Bu adam son anında feya'melu bi'ameli ehlil cenneti. Kalkar cennet ehlinin işlerini yapmaya davranır. Bir bakmışsın Allah'ın bilgisi öne geçmiş. Gerçekten onun kayda geçirdiği bilgi gerçekleşmeye başlamış. Kul iradesini ömrünün son demlerinde düze çıkarmış, sırat-ı müstakime yönelmiş ve kalkmış bi ameli ehlil cenne. Cennet ehlinin amellerini yapmaya başlamış. Feyedhuluha ve cennete girmiş. İşte Allah'ın ilmi, yani gayb ilmi bu denli şaşmaz bir biçimde şehadet ilmine dönüşür. Adeta biri diğerinin üzerine kapanır ve örtüşür. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Bukhari sahihine almış, hem İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Allah'tan korkmak başlığı altındaki bu bölümde ilk hadis olarak İmam Nevevi'nin bu rivayete yer vermesi son derece manidardır. Ayet-i kerimeleri okurken sıklıkla vurgu yaptığımız güven halinin de helaka götürdüğünü, yes halinin, yani ümitsizlik halinin de helakla sonuçlandığını ve doğru olmadığını vurgulamıştık. İmam Nevevi bu rivayet üzerinden kulun Allah'a dair korkusunun ne kadar gerekli ve doğru bir şey olduğuna vurgu yapmak istemiş olabilir. Nitekim ömrü boyunca iyi ameller yapmış bir kimsenin artık korkusuzluğa doğru yüz tuttuğu, Allah beni cennetine koymayacak da kimi koyacak sanmaya başladığı bir güven halinin nasıl birdenbire bozulabileceğini, ömrünün son zamanlarında sınanabileceği bir imtihan üzerinden, bu kariyer olabilir, şöhret olabilir, şehvet olabilir veya başkaca bir şey, mülk ve servet olabilir, birdenbire nasıl her şeyi batıracak şekilde akıbetini karartabileceği endişesinin ne kadar yerinde olduğunu, dolayısıyla yüreğinde korkusunu ölünceye kadar, Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar taşımak gerektiği vurgusunu yapmak istiyor olabilir. Resulullah'ın deyimiyle, cennetle kendi aralarında bir karış kadar bile mesafe kalmışken bile, insanların cehennemlik olma ihtimalini hep gündemlerinde tutarak, Yaradan'a karşı yüreklerinde korkuyu taşımalarının isabetli olacağı. Ve bu korkudur ki, bizi kötülüklerden, yanlışlardan, Cenab-ı Hakk'a sırt dönmekten ve ona saygısızlık etmekten korur. Bir bariyer oluşturur, itinalı ve özenli yaşamamızı sağlar. Sonuca ulaşabilenler, korkusunu ölünceye değin yüreklerinde taşımayı sürdürenlerdir. Yoksa amellerine güvenip, artık Cenab-ı Hakk'ı kendi taraflarında sayarak, cenneti ve cennetteki makamları, tabiri caizse çantada keklik gibi görmeye yüz tutmuş olanların, aslında kaybetmeye bu güven hali dolayısıyla nasıl da yaklaştıklarına dikkatimizi çekmek istemiş olabilir. İmam Nevevi korkunun altını oyan en önemli etkenin güven hali olduğu ve bunun büyük bir problem oluşturduğunu söylemek istiyor adeta. Şu ya da bu nedenle kendisini Allah katında iyi saymanın ve böylece kendisini güvende ve akıbetini güzel neticeyi garantide görmenin ister Yahudilerde olduğu gibi soybağ üzerinden, ister Hristiyanlarda olduğu gibi kendilerini bu azaptan affettirecek bir kurtarıcı üzerinden düşlemenin ve böyle bir hayal kurmanın ve bunun neticesinde kendisini iyi sayıp güvende görmenin ve böylece korkudan ve endişeden uzaklaşmanın aslında helaka götüren sürecin ta kendisi olduğunu vurgulamış olabilir. Zira okuduğumuz rivayet, cennetle aralarında bir karış kalmış olanların bile son anda nasıl cehennemlik olabildikleri vurgusunu içermektedir. Öte yandan aynı hadiste bu kez kötülüğe dalanların, yanlış işler yapanların ümitsizliğe düşmesinin de doğru olmadığı, çünkü kişinin son anda bile olsa, ömrünün son yılında veya son aylarında bile olsa Hakk'a tutunmaya, Cenab-ı Hakk'a dönmeye, bağışlanma dileyip tövbe ederek istikamete tutunmaya dair bir ümidi ifade ediyor. Bu mümkündür, benden artık adam olmaz, ben artık iflah olmam sanmanın ve ümitsizliğe düşmenin yanlış olduğunu, şeytandan olduğunu, hayatı boyunca cehennemlik işler yapıp cehennemle arasında bir karış bile kalmış olan bir kimsenin son demlerinde nasıl kurtulabileceğine dair hadis güçlü bir ümit dalgası oluşturuyor. Dolayısıyla bu her iki uç örneğin daha önce de vurguladığımız gibi havf ve recamızı, yani korku ve ümidimizi at başı hayatımızda zinde bir biçimde sürdürmemizin gerekliliğine vurgu yapmaktadır efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir," demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın," buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a "Şehirli köylünün malını satmasın" sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas, "Ücretle simsarlık etmesin," cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et diye dua etmiştir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları, iş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz, ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul a'mali efdal. As-salatu li vaktiha ve birrul valideyn thummel cihadu fi sebilillah.
2: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarla.

0: Ağlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de, anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle, anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse, bir melek, dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun" diye seslenir. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm, size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

0: Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler, Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman, biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime, Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti. Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir buyurdu. Onlar, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte övüldüğünüz şey bu, o halde buna devam edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
4: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
4: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen. Bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ba'su makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca camiye girmek üzereyken öğrencilerden Hasan kendisini kapıda karşıladı. Hasan hüzünlü, hatta ağlamaklıydı. Onu bu halde gören Nasreddin Hoca hemen ilgi ve şefkatle sordu.
4: Ne oldu yavrucuğum, niçin ağlıyorsun?
3: Bu soru üzerine Hasan kendini tutamadı, hıçkırıklara boğuldu.
4: Tamam Hasancığım, sakin ol bakalım. Önce ne oldu bir anlatır mısın?
3: Hasan kesik kesik konuştu.
5: Babam çok hasta hocam, galiba ölecek.
3: Nasreddin Hoca şefkatle Hasan'ın elinden tuttu.
4: Hasancığım, kimin ne zaman öleceğini biz bilemeyiz, onu Allah bilir. Fakat sen de biliyorsun ki hepimiz bir gün öleceğiz. Ancak şimdi bunları konuşma zamanı değil. Hadi gidip babanı bir ziyaret edelim bakalım.
3: Nasreddin Hoca Hasan'ı alıp babasına gitti. Karşısında Nasreddin Hoca'yı gören Ali Efendi'nin yüzünde tebessüm belirdi. Yatağında doğrulmaya çalıştı ama başaramadı.
4: Hiç rahatsız olma kardeşim, geçmiş olsun. Allah şifa versin.
6: Teşekkür ederim hocam.
4: Doktora gittiniz mi?
3: Cevap Hasan'ın annesinden geldi.
5: Evet hocam, doktor muayene etti, bazı ilaçlar verdi.
4: Tamam, aman o ilaçları güzelce kullanın. Tedbir almak bizden, sonuç Allah'tandır.
3: Nasreddin Hoca Hasan'ın babasına teselli edici sözler söyledi, aileye moral vermeye çalıştı. bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Onlar da teşekkür ettiler. Nasrettin Hoca bir müddet daha kalıp bazı latifelerle onları neşelendirdikten sonra evden ayrıldı. Ayrılırken de yatağın altına ihtiyaçlarını karşılamaları için biraz para bıraktı. Nasrettin Hoca birkaç gün sonra ders vermek için camiye gittiğinde öğrenciler toplanmıştı. Selamdan hemen sonra Hasan'ın arkadaşı Ömer üzüntülü bir sesle haber verdi. ''Hocam duydunuz mu? Hasan'ın babası vefat etti.'' Nasrettin Hoca elbette duymuştu. Ali Efendi'nin vefatından önce yanına gitmiş, ona Kur'an-ı Kerim okumuş, kelime-i şehadet getirerek onu hatırlamasını arzu etmişti. Ve Ali Efendi de ailesiyle helalleşerek, dualar ederek vefat etmişti.
4: ''Evet haberim var çocuklar, Allah mekanını cennet eylesin. Ben taziye için evlerine gittim, sizler de birlikte gidebilir, Hasan'a teselli verebilirsiniz.'' Sevgili çocuklar, bizler bu dünyaya geçici olarak geldik. Bir müddet kalıp asıl yurdumuz olan ahirete gideceğiz. Yüce Rabbimiz biz müminler için cennet hazırlamıştır. Biz de cenneti ve Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmalıyız. Dünyaya gelen hiç kimse burada ebedi kalmamıştır. Herkes bir gün dünyadan ayrılıp gitmiştir. Ölüm işinde ne torpil ne de sırasını verme vardır. Allah'ın en sevgili kulu, yaratılmışların en üstünü ve tüm zamanların efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir müddet yaşadı ve sonra bu dünyadan ayrıldı. Bugünkü dersimiz de zaten sevgili peygamberimizin vefatı üzerine olacak. Dediğim gibi dünyanın en güzel, en temiz, en merhametli, en şefkatli, en yardımsever insanı Hazreti Muhammed de bu dünyadan göçtü.
3: Zeynep Nasrettin Hoca'dan izin alarak sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz nasıl vefat etti?
4: Anlatacağım yavrum ama biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Allah Resulü vefat etmeden önce görevini tamamlamıştı. 23 sene boyunca vazifesini en güzel biçimde yerine getirmiş, insanları İslam'a davet etmişti. Bu kısa zamanda Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı da Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz için adeta görev sona ermişti. Yüce Rabbimiz dinin tamamlandığını belirten ayeti göndermişti. Hatta bu ayet inince Hazreti Ebubekir ağlamaya başlamıştı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda ise şu cevabı vermişti. İslam dini tamamlandığına göre Peygamber Efendimizin görevi de sona ermiş oluyor. Ben sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu hissediyorum. Aslında Allah Resulü Hazreti Muhammed'in vefat edeceğinin başka belirtileri de ortaya çıkmıştı.
3: Akif hemen ileri atıldı. Hocam, Peygamber Efendimiz veda hutbesinde biliyorum belki de bu seneden sonra ebediyen sizinle burada bir arada bulunamayabilirim demişti. Bu bir işaret sayılır mı? Nasrettin Hoca Akif'i tebrik etti.
4: Aferin, dersimizi güzelce dinlediğin ve kavradığın belli oluyor. Elbette bu söz ashabına bir işaretti. Bir başka olay hatırlıyor musunuz çocuklar?
3: Rümeysa'da bir olay aktardı.
5: Hocam, ben de bir olay hatırlıyorum ama inşallah yanlış söylemem.
4: Eğer yanlış söylersen biz düzeltiriz, sen anlat kızım.
3: Peygamber Efendimiz ailesiyle otururken bir ara kızı Hazreti Fatıma'nın kulağına eğilir ve bir şeyler söyler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başlar. Sonra tekrar kulağına eğilir, bir şeyler daha söyler. Bundan sonra da Hazreti Fatıma gülmeye başlar. Serra dayanamayıp Rümeysa'ya sordu.
5: Rümeysa abla, Hazreti Fatıma niçin ağlamış?
3: Rümeysa cevap verdi.
5: Bunun sebebini sorduklarında Hazreti Fatıma şöyle cevap vermiş. Sevgili babam benim kulağıma Allah'tan aldığı bilgi üzerine bir müddet sonra vefat edeceğini söyleyince ben ağladım. Çünkü babam bizden ayrılacaktı. Sonra kulağıma tekrar eğilerek aileden kendisine ilk kavuşacak kişinin ben olduğumu söyleyince de sevindim. Ben öyle hatırlıyorum.
4: Nasrettin Hoca, çok doğru hatırlıyorsun kızım. Gerçekten de bu olaydan kısa bir müddet sonra Peygamber Efendimiz vefat etti. Ondan 6 ay kadar sonra da Hazreti Fatıma vefat etti. Akif ve Rümeysa'nın söylediklerinin dışında da bazı olaylar var ama ben iki tanesini anlatmak istiyorum. Bunlardan biri şudur. Allah Resulü hastalanmadan kısa bir müddet önce Uhud şehitlerini ziyaret etti. Onlara dua etti, kendisinin de onlara kavuşacağını ve Kevser'de bekleyeceğini ifade etti. Diğer bir olay da şu. Peygamber Efendimiz hastalığının ilk döneminde mescitte arkadaşlarıyla otururken şöyle buyurmuştu. Yüce Allah bir kulunu dünyada kalmakla kendisine kavuşma arasında serbest bıraktı. Kulu da Rabbine kavuşmayı tercih etti.
3: ve Peygamber Efendimiz vefat edeceği sene Cebrail'le her yıl yapmış olduğu mukabeleyi iki kez yapmıştı. Tüm bu ve benzeri olaylar sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu gösteriyordu. Allah Resulü bir Müslüman cenazesine katılmıştı. Eve döndüğünde başında bir ağrı hissetti. Baş ağrısı gün geçtikçe ilerledi. Ateşi de yükselmeye başladı. Peygamber Efendimiz hasta haldeyken bile mescide devam ediyor, namazlarını kılıyordu. Tam 11 gün böyle devam etti. Çektiği şiddetli acılara rağmen imamlık yaptı. Son 3 günde ise Hazreti Ebubekir namazları kıldırdı. Peygamber Efendimiz son bir haftasını Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi. Hazreti Ayşe ve diğer Müslümanlar Allah Resulü'nün hastalığına çok üzülüyor, sürekli dua

0: onlara nasihat ve vasiyetlerde bulundu. İşte bugünlerde Allah Resulü'nün Müslümanlara yaptığı bazı tavsiyeler. Yahudi ve Hristiyanlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Benim kabrimi tapılan bir put eylemeyin. Arap Yarımadası'nda İslam'ı tamamen hakim kılın. Dışarıdan gelen heyetlere, misafirlere güzel davranın. Namaza devam edin. Hanımların ve emriniz altında çalışanların haklarına riayet edin. Medineli Ensar'a iyi davranın. Kur'an ve sünnete sarılın. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır." buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısıysa Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir." derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir." derdi.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de, Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra üç defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim. Sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صُدِّيقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْد۪ي اِلَى الْفُجُورِ وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.
2: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa ona aynı amellerin sevabı yazılır. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." Çoban sürü istiare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacaktır.

yapacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye

0: diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi. O da Cebrail diye cevap verdi.
1: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe in neca minhu fema ba'dahu eysaru min. Ve in lem yencu minhu fema ba'dahu eşeddu min.
0: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağıysa kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür." diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım." karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin." der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum." der. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın." der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensardan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kahinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki, Fatiha'yı okudu mu, okumadı mı diye tereddüt ederdim.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
1: Hadislerle İslam az sonra.

Tevazu ve kibir. Abdullah bin Mes'ud'un anlattığına göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurdu. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," deyince Hazreti Peygamber, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir," buyurdu. Savaşa gerek kalmadan Mekke'yi fetheden Hazreti Peygamber, bu şanlı zaferin büyüsüne kapılmamış, mübarek şehir Mekke'ye mağrur bir komutan edasıyla değil, Allah'ın verdiği bu nimete şükretmenin bilinciyle başını önüne eğerek girmişti. Bütün Mekke halkı Safa tepesinde Resulullah'a bağlılıklarını bildiriyor ve insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Biat etmek üzere yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı. Hayatının en görkemli sahnesinde dahi kibre kapılmayarak tevazudan ayrılmayan Allah Resulü, bu davranışıyla bir insanlık dersi vermiş, ashabına da aynı tavrı sergilemeleri gerektiğini bildirmiştir. Onlara "Allah birdir" dedikleri için kendilerine akıl almaz işkenceler yapan ve aciz bir şekilde öz vatanlarını terk etmeye mecbur bırakan müşriklere galip geldikleri bu büyük günde büyüklenmemeleri gerektiğini şu sözlerle hatırlatmıştır. "Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır." İnsana daima kötülüğü ve hayasızlığı emrettiğinden apaçık bir düşman olarak tanıtılan şeytanın Kur'an'da bahsedilen en belirgin özelliği kibirdir. Allah insanı yarattığı zaman meleklerine ona saygıyla eğilmelerini emretmişti. Bu buyruğa iblis dışında herkes uymuştu. O ise Rabbine karşı gelmiş, Adem için eğilmekten yüz çevirmiş ve büyüklenmişti. Yüce Allah kendisine, "Sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu?" diye sorduğunda şöyle cevap vermişti. "Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." Böylece kibir ve gurur, şeytanın Hakk'ın huzurundan kovularak lanetlenmesine neden olmuştu. Şeytanı şeytan yapan kibir, tarih boyunca pek çok insanın yoldan çıkmasına sebebiyet vererek, Hakk'ı yalanlayanların ve isyancıların ortak özelliği olmuştur. Nitekim kendisine anahtarlarını güçlü bir topluluğun zorlukla taşıyabildiği, eşi benzeri görülmemiş bir servet bahşedilen Karun, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir," diyerek kibirlenmişti. Yere göğe sığmayan nefsi Hazreti Musa'ya tabi olmayı hazmedememiş ve sonunda isyanı seçmişti. Tıpkı Firavun gibi. Ancak Firavun daha da ileri gitmiş,

ve ben sizin en yüce Rabbinizim diyerek ilahlık iddiasında bulunmuştu. Hazreti Peygamber'e cephe alan müşriklerin de inkarının büyük sebebi kibirleriydi. Toplumun önde gelenleri, halk içinde söz sahibi olmayan, gelir düzeyi düşük, öksüz ve yetim birine gökten vahiy geldiğine inanmak istememiş, bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya diyerek itiraz etmişlerdi. Kendilerini üstün sayan bu kişiler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde, onun yanında nüfuzu olmayan zayıf, fakir sahabileri görünce onlarla oturmaya tenezzül etmemişler ve Allah Resulüne, "Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları, köleleri yanından kaldır," demişlerdi. Ayrıca üstünlüklerinin belli olması için kendisiyle konuşmaya geldiklerinde oturmak üzere Resulullah'tan özel bir yer tahsis etmesini istemişlerdi. Kibir, kişinin başkalarını küçük görerek nefsini onlardan üstün saymasıdır. Kibir kavramı genellikle övünme, kendini beğenmişlik ve büyüklenme gibi kavramlarla birlikte ele alınır. Zira bunların hepsi birbirini körükleyen ahlaki tutumlardır. Kimi zaman soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen bir takım özellikleri, kimi zaman da Allah'ın kendisine sonradan bahşettiği zenginlik, makam, ilim ya da nüfuz gibi nimetler, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı kendini beğenmeye sevk eder. Önceleri kendini beğenen kişi, zamanla sahip olduğu güzel özelliklerle övünmeye, başkalarından farklı olduğunu düşünerek büyüklenmeye başlar. Çevresindekileri küçük görerek kendisinin en üstün olduğu hissine kapılır ve böylece kibir hastalığına yakalanır. Kibirli insan daima kendisinden yüksektekilere bakar, onları kıskanır, onlar gibi olmak, hatta onları geçmek için çabalar durur. Bu arzusuna ulaşamazsa hayattan zevk alamaz hale gelir ve sürekli halinden şikayet eder. Arzusunu gerçekleştirdiğinde sonuç çok farklı değildir. Zira her yükselişinde daha üstün kimselerin olduğu düşüncesi elindekilerle yetinmekten, bunlarla mutlu olmaktan uzaklaştırır onu, doyumsuz hale getirir. Halbuki insanlığa rehber olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden daha aşağı olanlara bakın, sizden üstün olanlara bakmayın. Allah'ın nimetini küçümsememeniz için en uygun olanı budur," sözleriyle haline şükreden kanaatkar bir kul olmayı tavsiye etmektedir. Kibirli insan kendini dev aynasında görür. Hali vakti yerindeyse kendisi gibi olmayan insanların karşılaştığı sıkıntılardan uzak olması, dilediğine dilediği zaman ulaşabilmesi, istediklerini başkalarına yaptırabilmesi gibi kolaylıklar onu kimseye muhtaç olmadığını düşünmeye sevk eder. Çevresindekilerin eleştirileri ve uyarıları onun için bir değer ifade etmez. Getirdikleri emirleri beğenmedikleri için büyüklük taslayarak peygamberlerini yalanlayan ve öldürenler gibi kalbi perdelidir. Gerçeği göremez. Kendisinin her şeyi iyi bildiğinden emin olan, zekasına hayran bu kendini beğenmiş insan, hata yapmayacağını, kendisine bir kötülük dokunmayacağını ve elindekilerin bir gün yok olmayacağını zanneder. Malına, makamına, nüfuzuna güvenerek bu nimetlerin geçici birer imtihan vesilesi olduğunu aklına getirmez. Bu nimetlere sımsıkı sarılır, onları kimseyle paylaşmak istemez, cimrileşir ve bencilleşir. Dahası onları hak ettiğini, kendisinin elde ettiğini düşünerek kullara teşekkürü ve Rabbine şükrü unutur. Bu haliyle dostlarını da kaybeden kişi, kendisinden yararlanmaya çalışanları dostu sanır. İşte kibir, gerçekleri örterek kişinin kendi kurduğu hayal dünyasında yaşamasına neden olmaktadır ki, bu hususta Allah Resulü, "Kibir, hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir," buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ
0: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek, takvaya en yakın olan davranıştır.

0: ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle ''Ya Muhammed!'' diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle ''Evet, buradayım!'' diye cevap verdi. Ben bedeviye ''Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin.'' dedim. Bunun üzerine ''Vallahi sesimi kısmam.'' dedi. Bedevi sonra ''Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?'' diye sordu. Resul-i Ekrem ona ''İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır.'' buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme." Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbigfirli ve tub aleyh. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah sadakadır. Her tahmid, elhamdülillah sadakadır. Her tehlil, la ilahe illallah sadakadır. Her tekbir, Allahu ekber sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı İki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın. Yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Kırk Hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
5: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
3: Kırk hadiste iman.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Başın kanıyor. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin?
2: Ey Ensar cemaati, yetişin!
3: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
1: Başı kınayan gence ne oldu?
4: Diğeri onu bu hale getirmiş.
1: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdı.
4: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
1: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
4: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
1: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
5: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
1: Ah söyle, sana da böylesi yaraşır.
4: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
6: Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
7: Evet evet, onu söylüyor. Onu söylüyor.
8: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
6: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
8: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: 84. Bölüm.
9: Münafık Abdullah bin Übey'in söyledikleri Müslümanlar arasında yayılmış, herkes Ensar ile Muhacir arasındaki gerginliği konuşur olmuştu. Abdullah bin Übey'in samimi bir Müslüman olduğuna inananlar duyduklarına ihtimal vermiyor, onun daha önceden yaptığı iki yüzlülükleri bilenlerse bir fitne oluşmasın diye azami titizlik gösteriyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr, peygamberimize bir açıklama yapma gereği hissediyordu.
10: Ey Allah'ın Resulü, Abdullah'ın dediklerini aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir.
9: Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah samimi bir Müslümandı. Babasının söylediği şeyleri duyunca peygamberimize gelerek şöyle dedi.
11: Ya Resulallah, babamın söylediği şeyler yüzünden onu cezalandırmaya karar verirsen bunu bana emret. Ben onun başını keser, sana getiririm. Vallahi Hazreci oğulları babasına benden daha hayırlı ve saygılı bir evlat olmadığını bilirler. Korkarım ki öldürmeyi benden başkasına emredersen, nefsim babamın katilini görmeye dayanamaz. Bir Müslümana karşı kin tutarak cehenneme girmeyi istemem.
9: Peygamberimiz, hayır, ona yumuşak davranacağız. Aramızda yaşadıkça da iyi arkadaşlık yapacağız diye cevap verdi. Abdullah babasının yaptıklarını bir türlü içine sindiremiyordu. Ölüm emri verilseydi hiç tereddüt etmeden bunu yapacaktı. Ama Resulullah'ın isteği bu değildi. O da babasının yanına gidip hesap sormaya karar verdi. Bir gün babasının arkasından gitti ve atıyla önünü kesti.
12: Ne oluyor Abdullah? Hayvanı niye korkuttun?
11: Atından in baba. Seninle konuşacağız.
13: İzzet ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım.
12: Öz be öz oğlum da mı bana cephe aldı?
13: Baba, söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin?
12: Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor?
13: Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım.
12: Oğlum, neler söylüyorsun sen?
13: İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu itiraf etmeyecek olursan dediğimi yapacağım.
12: Yazıklar olsun sana. Babanı mı öldüreceksin?
13: Tereddüt bile etmem.
12: Nerede kaldı akrabalık bağları? Peki, istediğini yapacağım. Ben şahitlik ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir.
14: Abdullah, Resulullah'ın sana selamı var.
15: Ve aleyküm selam.
14: Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor. Ve babanın yolunu açmanı istiyor.
15: Emri başım üstüne. Geçebilirsin.

0: Zeyd nerede? Ona bir müjdem var.
1: Ne oldu Ömer? Niye Zeyd'i arıyorsun?
0: Allah onun sözlerini tasdik etti.
1: Vahiy miydi?
0: Evet.
1: Hemen Zeyd'i çağır.
0: Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi.
2: Elhamdülillah, şükürler olsun.
0: Dinleyin bak, yüce Rabbimiz ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Evet, Rabbimiz böyle buyuruyor.
2: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
3: Bu ayetler nazil olduğunda arkadaşları Abdullah İbni Übey'e gelerek şöyle dediler.
4: Abdullah, senin hakkında çok şiddetli ayetler indi. Resulullah'a git de senin için bağışlanma dilesin.
5: Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımdan zekat vermemi emrettiniz, zekat verdim. Muhammed'e secde etmekten başka yapacağım bir şey kalmadı.
3: Abdullah bin Übey bundan sonra bir hadise çıkardığı zaman en yakınındakiler onu azarlayıp kınıyorlardı. Peygamberimiz durumu fark ettiğinde Hazreti Ömer'e, "Gördün mü Ömer, eğer onu öldür dediğin gün öldürmüş olsaydım yer yerinden oynardı," dedi. Hazreti Ömer de şöyle cevap verdi.
0: "Vallahi Allah Resulü'nün kararları ve yaptığı işler her zaman benimkinden hayırlıdır."
3: Sa'd bin Bekr kabilesi İslamiyet hakkında bazı bilgiler edinmiş, bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere de bir elçiyi Medine'ye göndermişlerdi. Duman bin Salebe Resulullah'la görüşecek ve yeni dinin ne olduğunu öğrenecekti. Duman peygamber mescidinin önüne gelince devesinden indi. Hayvanını bağladı ve içeri girdi. Duman güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adamdı. Ağır ağır ilerleyerek mescidin ortasında durdu.
6: Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir?
1: Aradığın kişi şurada oturuyor bak, kalabalığın tam ortasında.
6: Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu Muhammed sen misin?
3: Peygamberimiz, evet, seni dinliyorum dedi.
6: Sana bazı şeyler soracağım. Yalnız Sorarken kaba davranırsam incinmeyesin.
3: Peygamberimiz, incinmem, dilediğini sor dedi.
6: Ey Muhammed, senin Allah'ın peygamberi olduğunu söyleniyor. Ne dersin?
3: Peygamberimiz, doğru, öyledir dedi.
6: Gökleri kim yarattı?
3: Efendimiz, Allah dedi.
6: Yerleri kim yarattı?
3: Efendimiz, yine Allah dedi.
6: Şu dağları diken ve onlarda yaşayan canlıları yaratan kimdir?
3: Peygamberimiz, Allah dedi.
6: O zaman gökleri yaratan, yeri yaratan ve şu dağları sapasağlam diken, senin ve senden öncekilerin ilahı adına bana cevap vermeni istiyorum. Seni bize Allah mı gönderdi?
3: Allah Resulü evet dedi.
6: Peki gündüzün bir kısmında ve gecede toplam 5 defa namaz kılmamız gerektiği doğru mudur?
3: Peygamberimiz evet dedi.
6: Seni, senden öncekileri ve sonrakileri yaratan Allah adına soruyorum. Bu 5 vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti?
3: Resulullah evet dedi.
6: Mallarımızın bir kısmını zekat olarak vermemiz gerektiği doğru mudur?
3: Peygamberimiz doğrudur dedi.
6: Yine Allah'ın adına ant vererek soruyorum. Zekat ve sadaka dediğin şeyi zenginlerden alıp fakirlere dağıtmayı sana Allah mı emretti?
3: Peygamberimiz evet dedi.
6: Peki bu dinin yasakları nelerdir?
3: Peygamberimiz dımama haramlardan bahsetti.
6: Bu saydıkların zaten bizim uzak durduğumuz şeylerdendir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ben bu farzları yerine getireceğim. Yasaklarından da uzak duracağım. Kavmim de sana iman edecektir. Ben onların adına elçi olarak geldim.
3: Dımam mescitten çıkınca Peygamberimiz onun için sözüne sadık olursa cennete girer dedi. Sorularını duyanlar da onun hitabının güzelliğinden etkilenmişlerdi. Hazreti Ömer onun için şöyle dedi.
0: Ben bu adamdan daha güzel, daha özlü soru soran kimseyle karşılaşmamıştım.
3: Dımam'ın kabilesi İslamiyet'i kabul ederek ashab-ı kiram arasındaki yerlerini aldılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra, "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına, "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek, "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki, çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar: selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. "Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla

tövbe ve istiğfar ediyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da Yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: 17 yaşımdayken hayatımın geri kalanını önemli derecede etkileyecek bir karar almıştım. Etrafımdaki güzellikleri fark edecek, onların kıymetini bilecek ve her biri için Allah'a şükredecektim. Buna ilk olarak gökyüzünden başlayacaktım ve öyle de yaptım. Gökyüzüne bakmak benim için vazgeçilmez güzelliklerden biri haline geldi. Saatlerce bakabilirim gökyüzüne ki bakmışımdır da. Her bakışımda ilk defa karşılaşıyormuşum gibi şaşırıyor, mutlu oluyor ve şükrediyorum. Üstümde direksiz duran bu sonsuz maviliğin altında bir denizin içinde yüzüyormuş gibi yürüyorum. Birçok defa acaba mavi değil de başka bir renkte olsaydı bu kadar güzel görünür müydü diye sordum kendime. Hatta bir yaz günü sabahı gökyüzü masmavi parlarken yanıma bir renk paleti alıp çimlere oturdum. Her bir rengi birer birer gökyüzüne tutarak nasıl görünüyor diye baktım. Sarıyı denedim önce. Her yer birden çöl tozlarının savrulduğu ve her şeyin dağılıp uçuştuğu bir film setine döndü. Pek hoşuma gitmedi. Bu duruma neden olan şeyin sinema etkisi olduğunu fark ettim. Hafızama kazınan parça parça imajlar zihnimde birleşiyor ve gidip görmediğim ülkeler, tanışmadığım, bilmediğim insanlar hakkında olumsuz ön yargı kalıplarına dönüşüyordu. Bilmediğim hayatlar hakkında yaşamadığım sahte bir tecrübe ediniyordum. Yaşanmamış anılar ve aslında hiç edinilmemiş tecrübeler. Hani bazı filmlerde 3. dünya ülkesi filtresi olarak tabir edilen bir renk katmanı kullanırlar ya, işte ondan bahsediyorum. O tür filmlerde bir ülkenin sözüm ona geri kalmışlığını vurgulamak için böyle yaparlar. Bütün bir coğrafyayı hastalıklı bir renge büründürürler. Bu dünyaya ait değilmiş, havası solunamaz, suyu içilemezmiş gibi gösterirler. Geri dönülemez bir felakete uğramış ve artık medeniyetin bir parçası olamazlarmış gibi bir etki oluştururlar. Onun için bu renge kodlanmış bir gökyüzünü pek beğenemedim. Sonra elimdeki renk paletinden yeşili seçip gökyüzüne doğru tuttum. Bir süre çok güzel durdu ama bu kez de yeryüzüyle gökyüzünü ayırt edemez oldum. Yeşilin yeryüzünde daha güzel durduğunu fark ettim. Sonra moru denedim, çok ağır oldu. Kırmızı zaten kıyamet gibi geldi. Kahverengiyi denediğimde bastığım toprak başımın üstünden serpiliyormuş gibiydi. Hangi rengi denediysem içimden bir ses hiçbirinin gökyüzünün yaratılmış olduğu halinden daha güzel olamayacağını söyledi. Gökyüzü maviyken, ağaçlar yeşilken ve yaratılan her ne varsa yaratıldığı haliyle kendi rengindeyken çok daha güzeldi. Bunun için tekrar şükrettim. Gökyüzü bence rengiyle, gündüz ve gecesiyle, ay ve güneşiyle, yıldız ve gezegenleriyle Yüce Allah'tan biz kullarına muazzam bir hediye. Tabii insan olarak bir şeyleri abartma konusunda üstümüze yok elbette. Yıldızlar ve gezegenleri yaratılmış vasıflarının çok ötesinde bir inançla bağlanıp onların hareketlerinin insan hayatını düzenlediğine dair uç noktalara varan düşünce ve iddialara günümüzde de sıkça rastlamak mümkün. Günümüzde de diyorum. Çünkü eskiden beri devam eden bir inanç haline gelmiş bu durum. Cahiliye döneminde de bazı topluluklar gökteki güneş, ay ve yıldızların yeryüzünü yönettikleri şeklinde bazı ilkel inançlara ve çeşitli batıl fikirlere sahiplermiş. Bu tür inançlar ve fikirler Peygamber Efendimiz tarafından reddedilmiş. Hatta Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat ettiği gün bir güneş tutulması gerçekleşmiş. Bunun üzerine bazı insanlar güneşin Peygamber Efendimizin oğlunun ölüm nedeniyle tutulduğunu iddia etmişler. Allah'ın Resulü bu durumdan rahatsız olmuş ve bu yanlış düşünceyi reddeden şu sözleri söylemiş.
1: Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

0: Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur." "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," buyururlardı. Akşama eriştiğinde de "Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur." "Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," diye dua ederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları İçinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, İşte o Allah yolundadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu.

Kullara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin, helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
1: Kırk hadiste iyilik.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir." diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr, salih, iyi kimse için

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağ mal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluk.

0: Ulu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın," diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun," buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," deyince Umeyr, "Vay be," dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Çoban sürü istiyare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir.

dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Barış, selam ve esenlik. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın sonunda selam verdiği zaman Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya del celali vel ikram. Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım.

sen ne mübareksin derdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Kubalılar birbirleriyle taşlı sopalı kavga ettiler. Kendisine bu olay haber verilince Allah Resulü hemen "Hadi gidelim de onları barıştıralım." buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Resulullah bize kendisinin isimlerini şöyle söylerdi. "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen Mukaffi'yim. Kıyamette insanların arkasında toplandığı Haşir'im, Tevbe peygamberiyim, Rahmet peygamberiyim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: Sellem, ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
1: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا.
0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو سعصعة'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said: ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An Ebi Eyyub radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
3: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ''Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl.'' diye dua ederdi. Cevabını verdi.
0: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü.

bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen bilir misin?

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Allahümme La mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وفي رواية لمسلم فخير تقدمونها عليه
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
2: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Sahabe hatıraları az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Varlık imtihanında faziletli bir yiğit. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Medine'ye geldiğinde ne malı mülkü vardı ne de çoluk çocuğu. Tarih boyu insanların uğruna savaş çıkaracak kadar düşkün oldukları bütün dünya nimetlerinden yoksundu. Ama cahiliye karanlığından sıyrılıp İmanın tadına varmış bu gencin yaşamında bunların pek de önemi yoktu. Rahat bir hayatı terk edeli yıllar olmuştu. Hazreti Ebubekir aracılığıyla İslam'a açılan yüreği, Resulullah'ın getirdiği ilahi mesajlarla can bulmuştu. Müslüman adıyla anılan ilk 8 kişinin arasına dahil olduğu o günden beri hayatın zorluklarıyla karşılaşmıştı hep. Müşriklerin eziyetleri ve tahammül sınırlarını zorlayan binbir türlü sıkıntıyla geçen senelerin ardından öz vatanı dahil sahip olduğu her şeyi geride bırakıp hicret etmek. Çöl ikliminden çıkıp deniz aşırı bilinmedik bir coğrafyada, yabancı bir kültürde yetişmiş tanımadık yüzlerle bir arada yaşamak zorunda kalmak. Habeşistan denilen bu ülkede görünür sıkıntılardan azade fakat Allah Resulü'nden çok uzaklarda olmanın verdiği ıstırapla belirsizlik içerisinde bekleye durmak. Bütün bu yaşananlardan sonra rahmet elçisiyle Medine'de yepyeni bir hayata başlamaktan daha büyük bir nimet olabilir miydi onun için? Medine'de Resulullah'ın kendisine kardeş eylediği Sa'd bin Rebi, akılları baştan alan bir teklifle karşısına geldiğinde hiç düşünmeden reddetmesi bu yüzdendi. Şehrin en varlıklı şahsiyetlerinden biriydi Sa'd. Bu muhacir kardeşine evinin kapılarını ardına kadar açmış, bütün varlığını yarı yarıya kendisiyle bölüşmek istediğini bildirmişti. O ise Ensar kardeşine bu güzel tekliften dolayı teşekkür edip hayır duada bulunmakla yetinmiş, "Siz bana çarşının yolunu gösterin." diye vermişti. O gün bir miktar yağ ve keş kazanarak çarşıdan dönen Abdurrahman bin Avf, bugün hatırı sayılır zengin bir tüccar olarak çarşıdan dönüyordu. Yanında samimi dostu Nevfel bin İyas el-Huzeli vardı. Birlikte eve gelip bir müddet dinlendikten sonra kendilerine getirilen sofraya kuruldular. Yemekte et ve ekmeği görünce dayanamadı, birden ağlamaya başladı. Onun bu halini şaşkınlıkla izleyen Nevfel'in "Nedir seni böyle ağlatan?" sorusu üzerine Abdurrahman'ın dilinden şu cümleler dökülüverdi: "Allah Resulü bu dünyadan gelip geçti de ne kendisi ne de ailesi efradı doyuncaya kadar arpa ekmeği yemedi. Resulullah'la beraber zorluklarla imtihan edildik ve sabrettik. Hazreti Peygamber zamanından sonra ise bollukla imtihan edildik. Fakat sabredemedik." diyor Abdurrahman bin Avf. Medine'ye geldikten sonra kısa sürede ticaretini geliştirmiş, büyük bir servetin sahibi olmuştu. Kendisine bahşedilen nimetlerin hesabını verememekten endişe ediyor, kendisinin ve mümin kardeşlerinin sıkıntı dolu günlerini hiç unutamıyordu. Oruçlu olduğu bir gün nihayetinde iftar edeceği zaman aklına Uhud'da yaşananlar gelmişti. "Benden daha hayırlı olan Mus'ab bin Ümeyr öldürüldü. Bir parça kıyafetiyle kefenlendi. Başı örtülse ayakları açıkta kalıyor, ayakları örtülse başı görünüyordu. Hamza da şehit edildi ki o da benden hayırlıydı. Sonra bize dünya nimetleri verildikçe verildi. İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirete bir şey kalmamasından korkuyorum." Bu sözlerle gözyaşlarına boğulan Abdurrahman yemeğini bırakmak zorunda kaldı. Halbuki dünya malına tamah etmemişti hiçbir zaman. Rahman'ın bahşettiği nimetleri yine onun yolunda seferber eylemiş, hayır hasenat işlerinde her zaman öncülüğü üstlenmişti. Bir günde 30 köleyi azat edip 500 deve yükü tutan kervanını bir defada bağışlayacak kadar cömertti. Orduların teçhizinden Hazreti Peygamber'in hanımlarına yardıma kadar her sahada servetini infaktan çekinmemişti. Vefat etmeden önce ise malının önemli bir bölümünün Bedir gazilerine verilmesini vasiyet etti. Abdü Amr, Amr'ın kulu manasındaki ismini değiştirip Abdurrahman ismini verdiğinde ömrü boyunca unutamayacağı bir öğüt vermişti sanki ona Allah Resulü. Hiçbir şeyin değil, yalnızca Rahman'ın kulu olmak. İşte bu öğütle zorlukları göğüslemiş, refaha erdiğinde, hatta ileriki dönemlerde önemli vazifeler üstlendiğinde dahi bu öğüdü tutma gayretini devam ettirmişti. Ne malın mülkün ne de şöhretin kölesi oldu. Rahman'ın kuluydu Abdurrahman. Sadece malını değil, canını da ortaya koymuştu onun için. Uhud'da peygamberine siper ettiği vücudu 20'den fazla yara almış, hatta bu yaralardan dolayı ayağında aksaklık oluşmuştu. Buna rağmen Resulullah'la birlikte tüm savaşlara katıldı. Ona imamlık yapma şerefine erişmiş bu faziletli sahabi, cennetle müjdelenen sahabiler arasında yer alsa da, ömür boyu rehavete kapılmadan ahiret kaygısıyla yaşadı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها.
2: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona "Dünyada bu mal ile neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki: Kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek, bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.''

0: ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
0: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan, o kadar yükselirsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek İki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
0: An Abi Qatadah radıyallahu anh, an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: عبد الله بن سلام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: Ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: Evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint El Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki, bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse, bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi, adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde, Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım," buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahiyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi, bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis, Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat artırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde, zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebu Bekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergi

kendisinin yanı sıra Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi. Ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi. Ey kimsesizler kimsesi.

0: لا فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huseni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
0: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.
1: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
0: Hasan bin Ali şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Din samimiyettir. Kime karşı?" diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
0: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: Cennette müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.
0: وعن صهيب رضي الله

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
2: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin." derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizin."

0: olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.
1: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
0: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Başın kanıyor.
2: İyi misin?
1: İyi misin?
2: İyi misin? Ey Ensar cemaati, yetişin!
3: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
1: Başı kanayan gence ne oldu?
4: Diğeri onu bu hale getirmiş.
1: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdı.
4: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
1: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
4: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
1: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
5: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
1: Ah söyle, sana da böylesi yaraşır.
4: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
6: Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
7: Evet evet, onu söylüyor. Onu söylüyor.
8: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
6: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
8: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: 84. Bölüm.
9: Münafık Abdullah bin Übey'in